gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı,

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de sen.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Muazzam. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 23 Eylül Çarşamba sabahında da yine ben Uğur'la. Güne merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü bas frekanslarında. Evvela sağlıkla, sonra huzur ve mutlulukla geçen bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin hayatımızdan bu güzel çarşamba günü de. Yağmurlu bir İstanbul sabahından, birçok noktada da zaten yağmurun etkisini artırdı. Yağmurun da huzuruyla güne başlayalım. Sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın.

Yağmurlu bir çarşamba sabahında bugüne de birlikte merhaba diyelim mi? Açıldı mı radyolar dedim. Bakalım kimlerin radyosu açılmış. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Afyon Taşoluk Beldesi'nden Arif günaydınlarıyla aramızda. Coşkun kaptanımız Antalya'da şu an bizlerle. Yağmurlu bir Akdeniz sabahından uğurla güne başladık dedi. Yolumuz açık olsun kaptanım. Hoş geldin aramıza. Hamza işte geldim buradayım. Ben bu radyoyu dinlerken ustayım dedi. Ede günaydın, hoş geldin Kahramanmaraş'ta. O da aramıza katılan dinleyicilerimizden. Şanlıurfa Çamları Öğretmen Servisindeyiz bu sabah da Ali Kaptanımıza, bütün öğretmenlerimize, herkese sevgiler, selamlar. Yeliz hoş geldin. Arife Konya'da tatil bitti, işe de yola da devam demiş. Hadi bakalım hayırlı işlerimiz olsun. Güzel yolculuklarımız olsun. En kısa zamanda tekrar tatile kavuşmak nasip olsun. Almanya'da Zühre de bizlerle beraber iyi haberler alacağımız güne bir merhaba diyelim dedi. İnşallah. Mardin'den günaydın mesajıyla Yasemin bize eşlik ediyor şu an. Mehmet Küpeli aramızda şu an Midyat'ta. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Sevdiği aşkı Dilan için sıradaki aşk şarkılarını istemiş. Armağan oldu bile. Bir tarafta yağmur, bir tarafta gökkuşağı. Eskişehir'den

Selamlarıyla Caner, kartpostal gibi bir fotoğraflarımıza katılmış Caner. Günaydın. Günün de bu denli çok güzel geçsin inşallah. İzmir Turgutlu da şu an serviste. Ali hocamızla arkadaşlarıyla birlikte dinleniyoruz. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Günaydın. Sohbet konumuz, mesleğinizi söylediğinizde verilen ilk cevaplar ne oluyor? 505 188 30 00 mesaj at.

Bu radyoda enerji var.

0: Uğur Bey günaydın. İzmir'den ben Mehmet Can.
1: Günaydın.
0: Bugün yakışıklılar günüymüş. Gününüz kutlu olsun.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Sorunuza gelecek olursam ben mesleğimi söylediğim zaman karşımdaki insan yutkunuyor.
1: Neden peki? Mesleğini sorsam Mehmetcan. Günaydın, teşekkür ederim. Günümüz kutlu olsun diyelim efendim. Hoş geldiniz. İzmir'den bir selam da Tolga'ndan ulaştı. Şu an o da yolda bizleri dinliyor. Yolun açık olsun. Musa Çiftçi, bugün de torunum Rümeysa Çiftçi ve diğer öğrencilerle okul yolunda seni dinliyoruz. Mardin'den selamlar demişler. Tüm öğrencilerimize sevgiler, selamlar olsun. Çok güzel bir okul günü olsun. Ve Yozgat'tan da duyan herkese Allah yardımcınız olsun, işiniz çok güzel geçsin diyerek Hatice aramızda, benim işimi öğrendiklerinde de işiniz çok zor deyip dua ediyorlar demiş. Kalbim

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları.

0: sigorta.com'da.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
4: Randevular, toplantılar, siparişler.
3: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

hoyrat. Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun daha çok kuzey ve batı kısmı, il olarak Artvin, Adana, Hatay, Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu kısmında, Düzce, Bartın, Zonguldak çevrelerinde, Antalya'nın daha çok doğu kesiminde, Hatay'ın batı kesiminde

ile Kastamonu'da yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı sakın ihmal etmeyin.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'larda şu an. E5 üzerinde Haremdere Beylikdüzü yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle transitte sağ yan yolda sol şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Kazaya müdahale ediliyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. Öte yandan Tem Kurtköy kavşağı sonrası Ataşehir yönünde de gece saatlerinde meydana gelen kazada tır devrilmişti. Devrilen tırdaki yüklü aktarma çalışması devam ediyor ve akış iki şeritten veriliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Lili, bazen hep biliyor musun Uğur abi, pazar günü benim toplantım vardı. Örnek öğrenci seçildim. Herkes beni alkışladı. Sen de mutlu oldun mu?
1: Tabii ki.
0: Yine Uğur'la başla, mutlu kal.
1: Günaydın.
0: Seni seviyorum. İyi yayınlar güzel adam.
1: Çok teşekkürler Dili balığı Zeynep'imiz. Maşallah sana. Nice güzel başarılara da. Aferin, çok sevindim.
2: Uğur günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
2: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava 32 derece açık. Kahramanmaraş Kayseri çevreli ise %40 yoğunluk var. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak. Günaydın.
1: Serkan çok teşekkürler. Günaydın, hoş geldin. Günaydın ve yayınlar dilekleriyle bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında şu an Elazığ'da Erkan da var. Hoş geldinlerimize. Tüm Radyo Turkuaz dinleyen herkese armağan olmasını dilemiş. Bizden de sevgiler, selamlar olsun. Ne güzel çocuklarla birlikte olmak. Okul öncesi öğretmenim dedi. Tuğçe öğretmenimiz İzmir'de bizlerle. Radyoda da, okulda da, her yerde onların enerjisi, onların mutluluğu bize de yansıyor. Daim mutlu olsunlar. Yalova'da Selim aramızda. Mesleğimi söyledikten sonra durup fotoğraf çekerlerdi. Ben bir forklift operatörüyüm demiş. Maşallah sana. Tabii kadınların çok sık görülmediği bir meslek dalı olunca dikkat çekiyor ama kadınların elinin değdiği, her şeyin güzelleştiği orada da yansıyor demek ki. Kolaylıklar diliyorum Selim'e. Mesleğinizi söyleyince verilen cevaplar neler oluyor?

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: biz.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17

0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmelerine göz atalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya Filistin mesajı verdi. Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çeken Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın genel kurulda yer almamasının vicdanları yaraladığını belirtti. Son 30 yılın en kanlı döneminin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, karşımızda öldürmeye doyamayan bir soykırımcı var dedi. Öte yandan PISA 2025 sonuçları Türkiye'nin fen, okuma ve matematikteki akademik yükselişini gözler önüne sererken eğitimde düşündürücü bir veli paradoksunu da deşifre ediyor. Ailelerin okul ve öğretmen üzerinde baskı kurup yönlendirme çabası artarken çocuklarının eğitim ve okul süreçlerine gösterdikleri ilginin ise hızla azaldığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aile öğretmeni yönetmeye çalışıyor ama çocuğunun eğitimiyle daha az ilgileniyor. Odaklanmamız gereken yer burası buyur. Arasında bulundu. Öte yandan Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş Basket karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Parkedeki heyecanda Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalde kupayı müzesine götüren taraf oldu. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi.
1: Radyo Turku.

0: Radyo Türk'ü vazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Güzel, sağlıkla, huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın.
0: Güresun'da annesi Arzu ile bizlere bu dili balımızda eşlik ediyormuş. Hoş geldin.
2: Günaydın.
0: Dın.
2: İşte geldim, buradayım. Uğurcuğum, sana hastayım diyorum. Mersin'den Tufan ben. Herkese günaydın. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Mutluluk yakanızı hiçbir zaman bırakmasın.
0: Amin.
2: Sizin inşallah. Değil, hayallerinizin sizi kovaladığı bir gün olsun inşallah. Her amin. Attığınız adımda içiniz huzur, mutluluk ve sevinçle dolsun.
0: İnşallah.
2: Gülüşlerinizi eksik etmeyin. Ne diyoruz? Günaydın.
0: Enerjine sağlık Tufan. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Serkan Tunç, günün sohbet konusuna binaen ana dilin gibi konuşabiliyor musun? Çok merak ediyoruz bu durumu da. Yani yabancı dille alakalı bir iş yapan herkese en merak ettiğimiz şeylerden biri bu. Mehmet Bülbül Batman da bizlerle. Günaydın. Hoş geldin. Yine Mehmet de İstanbul'da bizleri yolda dinliyormuş. Trafikte şu an, yağmurlu bir trafikte. O zaman sıradaki şarkılar o yolları da güzelleştirsin. Kutla bu

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti be.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Gaziantep'te festival zamanı.

0: Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında fon soruşturması durumu da söz konusu sevgili dinleyenler. Pusula ve Tera yöneticileri de tutuklandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri de tutuklanan isimler arasında. Öte yandan balon balığıyla mücadele kapsamında 7 istilacı tür için balıkçılara adet başına verilen 10 liralık destekte toplam kota 200 binden 1 milyon balığa yükseltildi sevgili dinleyenler. Hava durumuyla alakalı İstanbul özelinde de özellikle iyi uyarılar var. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı da yapıldı. O yüzden de vatandaşlarımızın olası durumlara karşı tedbirli olmaları daha da önemli.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyelerine ulaştı sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %85'leri aştı şu an. E5 üzerinde Büyükçekmece Kumburgaz yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış. Basın Ekspres Kuyumcukent Çobançeşme ayrımında da sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Saat evimiz 8.27 olmuşken geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla her tarzın en ileriyle güne merhaba demeye devam ediyoruz ve bize kimler eşlik ediyormuş?
1: Günaydın Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Adana'dan Mehmet ben.
0: Günaydın Mehmet.
1: İnsanlara mesleğimi ilk söylediğimde genelde karşılaştığım tepki şu şekilde. Oo, dünyayı geziyorsun, hayat sana güzel.
0: Tabii canım.
1: Ama kimse satış hedeflerinden, kotalardan ve baskılardan bahsetmiyor. Sanki şirketler cebimize para koyup diyor ki al Mehmet git gez.
0: Değil mi?
1: Ama insanlarımıza bunu anlatmak gerçekten çok zor.
0: Maalesef.
1: O yüzden ben de öyle diyorum, doğru diyorum, dediğiniz gibi olsun. Hayat bize güzel deyip geçiştiriyorum.
0: Yani yoksa yani mücadele edilemiyor ve sonu gelmiyor. İhracat müdürüymüş bu arada Mehmet. Kolaylıklar diliyorum. Hoş geldiniz, iyi çalışmalar.
2: Günaydın Uğur abi.
0: Günaydın.
2: Ben Giresun'dan Ege.
0: Hoş geldin Ege.
2: Şu an dersime gidiyorum. İyi yayınlar. Günaydın.
0: Çok teşekkürler sana da. Kolay gelsin ve güzel bir ders günü olsun. Sohbet konumuz mesleğinizi söyleyince verilen cevaplar ne oluyor? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: 48 aya varan

0: otosor.com.tr.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bugün sırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler nar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 14 ilimiz için sarı kodlu uyarı yayımladı sevgili dinleyenler. Marmara'nın doğusuyla Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışın kuvvetli olması beklenirken Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgar 40 ila 60 km bölü saat hızla esecek. Sonbahar etkisini iyice hissettirmeye başladı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre de yurdun çok büyük bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışının etkisi altına giriyor. Özellikle de megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara'da etkisi daha da şiddetli görülecek. Marmara ve Ege'de İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Akdeniz bölgesinde Antalya, Adana, Hatay ve Osmaniye'de yağışlar artacak.

0: Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla saatlerimizi 8.45 yaptık. Sohbet konumuz mesleğinizi söyleyince verilen cevaplardı. Bakalım sizlerden neler gelmiş.
1: Günaydınlar. Matematik Günaydın. Öğretmeniyim. Her matematik öğretmeni olduğumu söylediğimde çok zor. Ben hiç sevmezdim bu tepkilerle karşılaşıyorum.
0: Yani zor ders olduğu için matematik diğer derslere nazaran. O yüzden de böyle tepki verilmesi sanırım devam edecek gibi geliyor Yasemin öğretmenim. Günaydınlar, hoş geldiniz. Zehra'da şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta. Güzel bir gün olmasını dileyerek aramızda. Latife Nide de bize eşlik etmeye başladı. Gül öğretmenimiz aramızda. Bursa'ya geçmiş. Kardeşinin bir rahatsızlığı söz konusu. Sağlıklı günler dilerim hepinize diyor. Kardeşiniz için de sağlıklı günler diliyoruz. Allah acil şifalar versin Gül öğretmenim. Dualarımız da onunla. İzmir'de Özal. Bizim mesleğimizde de Allah kullanmayı nasip etmesin deniyor. Yangın tüpleri satıyoruz demiş. Amin tabii ki de. Hani bazı meslekler, bazı araç gereçler var mesela. Dediğiniz gibi. Hani inşallah hiçbir şekilde Allah kullanmayı nasip etmez ama eksikliğini de göstermesin. Hani bu hastaneler üzerinde çok söylenir ya. Öyle kimse tabii ki hasta olmayı istemez ama hasta olduğunda da ilk sığındığı yer olduğu için onlarının da eksikliğini hissettirmesin, göstermesin ama. Kolaylıklar diliyorum. Hoş geldiniz aramıza. Peki siz mesleğinizi söyleyince nasıl cevaplar veriliyor sevgili dinleyenler? 505-188-30 çift 0 mesaj attınız. Hadi bu şarkıyla ta 1995'lere gidelim.

İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Gastrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin

0: tercihi Castrol. Sen sat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
0: Reklam.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Bu çağımızın en büyük aslında zor mücadele edilen durumlarından biri de düşünmek olsa gerek sevgili dinleyenler. Hani insan düşünmemek için aslında çok uğraş da veriyor değil mi? Mesela kafa dağıtmak diyoruz buna. Ya da işte falanca etkinlik filanca organizasyon derken aslında temelinde düşünmemek için gösterilen müthiş bir gayret de var. Hepsinde olmasa da. Donat Hart Sakka Kuşu kitabında şöyle bir diyalog geçiriyor. Hayatımın en önemli gecesiydi diyor sakince. En çok istediğim şeyi yapmamı sağladı. Neymiş o? Düşünmeden yaşamak. Başarabiliyor muyuz bunu biz? Hani bu zamanda maalesef böyle. İnsana düşünmeme fırsatı vermiyor bu zaman.

Radyo Türkmaz deseniz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun ve sağlıcakla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Evren'le. Evren günaydın. Mesleğim kuyumculuk, söylediğim zaman altın düşecek mi veya çeyrek ne kadar gibi sorular geliyor hep demiş. Teşekkür ederim. Merak konusu. Önemli bir merak konusu hem de. Ferit Diyarbakır'da bizlerle beraber. Hoş geldin aramıza. Mermer fabrikasında çalışıyorum. Kime desem of çok zordur. Çok ağır bir iştir diyorlar. Bari en azından hak veriyorlar. Aysun Sakarya'da bizleri dinliyor şu an. Kuaförüm deyince de ooo diyorlar. Da niye? Niye oğladılar acaba bunu? Saadet, o da bizleri Gaziantep'te karşıladı. Zabıt katibim deyince önce o ne diyorlar, sonra hakimlerin yaz kızım dediği kişi deyince de ya bakmadan mı yazıyorsunuz, nasıl öyle hızlı yazıyorsunuz diyorlar. Nasıl meraklıyız ama, değil mi? Kolaylıklar diliyorum Saadet.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: otosor.com.tr.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Radyo Turkuaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'den Suriye'ye, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar birçok başlıkta mesajlar verdi. Küresel sorunların çözümü için 5 temel prensip açıklayan Erdoğan, uluslararası hukukun herkese eşit uygulanması, bölgesel sahiplenmenin güçlendirilmesi, açık diplomasi, gelir adaletsizliğiyle mücadele ve insan merkezli teknoloji çağrısı yaptı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O.'nun ilk ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı ve şüphelinin saldırının terör amacı taşımadığını söylediğini, yine bir gün önce yaşanan kız meselesi tırnak içerisinde ve akran zorbalığı nedeniyle husumet yaşadığı öğrencileri hedef aldığını anlattı. Saldırıda kullanılan pompalı tüfeğinde dedesi adına kayıtlı olduğu öğrenilirken H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Spora dair ise Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Basket karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler rakibini mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Tarfin'i de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez müzesine götürmesi ve şampiyonluğu ile kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %70 seviyesinde sevgili dinleyenler, kent genelinde. Sarıyer, Katar Caddesi her iki yönde sol şeritler. Trafik kazası nedeniyle birer şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. E5 üzerinde Haliç, Ok Meydanı yönünde Orta Köprü'de sağ şeritte de bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. İstanbul için özellikle de yağışlı havanın etkisiyle de birlikte 14 trafik kazası, 6 araç arızası meydana gelmiş saat 8.30'a kadar. Ondan sonrasında da bunlara ekleniyor maalesef. O yüzden yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
0: Radyo Turkuaz.

Bu havalara yakışan şarkılarla devam ediyoruz. Güne merhaba demeye sevgili dinleyenler. Peki kimler bize eşlik ediyor? Deniz Girinç aramıza katıldı. Hoş geldin. Yine Yeşim Aydın da bizlerle beraber. O da Radyo Türkubaz şarkılarıyla mesaisinde. Ona ve tüm arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. Yağmurlu bir Düzce sabahından günaydınlarıyla Fatma aramıza katıldı. Tıbbi sekreterim diyorum. Doktorun asistanı mısınız diyorlar. Yani derler. Öyleyim deseler başka, ya yani öyleyim deseniz başka bir şekilde gelirler. İzmir'de Gökhan da bizlerle beraber. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki itik hasret, iki parça can. Ahmet Arif'in sözleriyle o da aramıza katıldı. O zaman Gökhan, şiirce bir gün olsun hepimiz için. İlhan da Aydın da aramızda. Tam 32 senedir muhasebecilik yapıyorum. Ne zaman bir ortamda bulunsam herkesin aklındaki standart soru olan ne zaman emekli olurum sorusu sorulur bana diyor. Yani işte SGK çalışanı gibi bir durumda olmasaymış iyiymiş ama dile kolay, 32 sene bir mesleğe adanmış ömür adeta. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah bundan sonrası da her yılı ayrı, her günü de apayrı güzel geçer. Zira zorlu bir meslek.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: tek doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
6: 93.6.
3: Ankara 90.2.
6: 90.2.
3: İzmir 101.
6: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Sonbahar etkisini iyice hissettirmeye başladı sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre yurdumuzun çok büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisi altına girmiş durumda. İstanbul dahil 14 ilimiz için sarı kodlu uyarı yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bölgesel olarak Marmara ve Ege'de, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'de, Batı Karadeniz'de, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da, Akdeniz bölgesinde Antalya, Adana, Hatay ve Osmaniye yağışlar daha da artacak sevgili dinleyenler. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Ve saatlerimizi 9.45 yapmışken bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Ankara'dan, Kırıkkale'den Ankara'ya hastaneye giderken bizleri dinliyor Ebru. Kayınpederiyle alakalı bir durum söz konusuymuş. Çok çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin inşallah. Hasta olan herkese de Allah şifasını versin. Sakarya'da Ergün, pastacıyım. Duyan kişinin ilk dediği, akşama kadar pasta yiyorsunuzdur. Ne güzel diyor. Yani özellikle de gıda sektöründe çalışanların ilgili gıdalarla, hangi işle, hangi gıdalarla ilgileniyorsa onlardan bir o kadar uzak durduğunu sanırım bunu işin içine girince anlayabiliyor insanlar. Ya örneğin bir pastacıdaysanız pastadan, bir kahvedeyseniz kahveden. İnsan her gün ve her an gördüğü için tabii ki biraz daha uzaklaşıyor olsa gerek. Kolay gelsin her gün. Ayşegül İzmir'de bizleri dinliyordu. Yine bizi dinleyenler arasında dükkanı bizimle açan İsa'ya da sevgilerimizi gönderelim. Hayırlı kazançlar nasip etsin. Adaşım Uğur, iyi çalışmalar diliyorum sana da. Hoş geldin. Yine Enes Malatya'da bizlerle beraber. Kaynakçıyım ve sanayide hani her işimiz aceleyle olur. Her gelen işin acelesi vardır zaten. Yani sanki 112'yi en çok 112'yiz diyerek mesajını göndermiş. Yani işte özellikle de bu bazı alanlarda çok kendini hissettiriyor. Bazı mesleklerde hızlı olması. Kolaylıklar diliyorum ama Allah kazasız belasız güzel çalışmalar nasip etsin.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
5: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuvaz.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Sıradaki şarkılar yarın da sadece sizler için olacak. Saatlerimiz onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Yine akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine o güzel sesi, o güzel şarkıları ve sohbetiyle ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de Uğur'la Ay Işığında geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda dünya liderlerine hitap etti. Erdoğan, Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yolu üzerinde meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini arttırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, gençlerin neredeyse yarısının bilgileri doğrulamak için insanlardan ziyade yapay zekaya güvendiğini ortaya koydu. Bu yaygın kullanım, geleneksel eğitimin öğrenciler gözündeki otoritesini hızla kaybettiği yönündeki endişeleri artırdı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin'e 100 milyon Kanada doları, yaklaşık 73 milyon ABD doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Çok güzel yağdın be yağmur. Vallahi geceden beri hiç durmadan bazı ilçelerde İstanbul'da çok güzel yağdın. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Aman su baskınlarına dikkat edelim. Girişlerde olan evler, iş yerleri. Yağmurun güzelliğini yaşayalım, yaşamaya çalışalım. Ama galiba şöyle hangi mevsimi en çok seviyorsam bakıyorum yani, karar da veremiyorum gönlümün dostları. Güneşi de çok seviyorum, yağmuru da, bulutları da, kar yağışını da, her mevsimi çok seviyorum. Ama bu aralar galiba en fazla yaz mevsimini. Çok mu çabuk bitti? Galiba çabuk bitti. Ömür de geçiyor işte. Kim geldi? Gönül dostu Füsun geldi. Ne kadar nefesim varsa yayından sizlere seslenmeyi diliyorum. Ve güzel dileklerde bulunarak yayınıma başlıyorum. Hayat da başladı. Hadi bakalım, her şeyin arasında, tüm koşturmanın arasında arada radyoyu açarsanız biz buradayız, yanınızdayız.

0: diyen benim canım doktorum, Doktor Ayşegül İçkin'e buradan kocaman selamlar. Tamamen böyle çok radikal bir kararla bir branş değişimi daha da ileriye götüren birçok şeye imza attı. Vallahi sana o kadar çok güveniyorum ki, o kadar çok seviyorum ki, anaçlığın, bilgilerin, yani tam bir bilgi deposu diyorum. Yani herkese tabii ki güvenilmiyor bazı konularda sağlıkla alakalı. Kolay da değil. Zaten Doktor Ayşegül İçkin yazdığınızda sosyal medyamda da göreceksiniz. Onu takip almayı unutmayın. Birçok dinleyicim de onu tanıyor. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Birazdan aynı zamanda şu an beni dinleyen pek çok dinleyicim mesaj göndermeye başlamış. Öyleyse kısacık bir reklam, ardından yağmurlu şarkılarımla buradayım.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

sorgulamak zorunda kalmayacağınız bir sevgiyi hak ediyorsunuz dostlar. Ben de tabii ki. Hepimiz. Yani netlik bir sevgi dilidir. Netlik çok kıymetlidir, bunu unutmayın. Öyleyse sevgi dolu bir gün olsun. Ama yaklaşan bazı tutulmalar var. Astrolojiden bahsedeceğim. Çok önemli mesajlar vereceğim. Öncesinde benim şeydam, ekip arkadaşları birlikte Kayseri'de güzel polislerimiz. Bakın, kadın polislerimiz şu an toplanmışlar. Beni dinliyorlar. Cansınız siz ya. Çok kıymetlisiniz. Ardından Antalya'ya gidiyorum. Ferda'mı görüyorum. Antalya 100.3. Açık mı acaba radyonuz? Canım benim, hoş geldin Ferda'cına. Bir tanecik böyle güzel eşine ve dostlarına sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. 505 188 30 çift sıfırda bakayım başka kimler var.

Herkesin dünyayı kurtarmasına gerek yok dostlar. Birisi de camın önüne şöyle güzel bir çiçek koysun ya. Her şeyi düzeltmek, durmaksızın yetişmek, açmadığımız yarayı bile iyileştirmek zorunda değiliz dostlar. Öylece olduğu gibi bırakmak, bazı kapıları kapatmak ve yalnızca güzellikleri hatırlamayı seçmek de hayatın tabii ki bir parçası, en sağlamından. Ama siz sağlam olun, sağlam yürekte olun, sağlam kalın gerçekten. Şöyle güzel ayakta ve iyiliğin yanında kalın. Esnam gelmiş Pervin'im, Minem. Uğur'cum hoş geldin diyor ki sıkılmazsan ben de varım. Ya ben sizden sıkılır mıyım? Bir daha duymayayım bunu. Mardin'den Onur bir tanecik sevdiğine deryasına bir şarkı isterken bir başka deryamız, Aysunlarımız, Özlemlerimiz. Volkan'ı görüyorum İzmir'den. Volkan Özdemir'e selam. Trafik mi var? Orada evet gördüm. Trafikte şu an beni dinleyen İzmir'de 101. Tüm araç sahiplerine selam olsun.

Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: doğasında var.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

1999 yılına gittik bu şarkıyla. Metin Eda Özülkü, doğum günüm şarkısı. Ama bugün kimin sesiyle? Ayberk Gezer'in, canım Ayberk. Buradan ona selamlar gönderiyorum. Doğum günü olanlar için özellikle bu şarkıyı armağan edelim mi? Var mısınız? O yıllarda çaldığım şarkılardan biriydi. Şimdi bakın yıllar geçti ama başka bir yorumla, sevgili Ayberk'in yorumuyla Radyo Turkuaz'da. Şimdi 500-588-30-0'a bir gidelim bakalım. Kimler geldi? Aynur'cum hoş geldin. Çiçekler mi koyacaktık? Ne yapacaktık? O yazıyı bana gönderir misin? Dedim öyle bir yazı yok. Ben sana içimden dökülenleri göndereyim şimdi. Şöyle biraz ona da yazdım. Zeynep'i görüyorum. Mersin'de atölyede bizi dinliyorlar. Canım benim ya. Ya Mardin'den Onur diyor ki sevdiğim Derya'ma bir şarkı gönderir misiniz? Biliyorum çok yordum sizi, video çekemedim ama bu videolar nedir böyle? Herkes benden video çekmek istiyor. Tamam, inşallah duyuyorsun Onur son kez. Hadi dinleyicilerimizle birlikte Mardin'den Onur. Sevdiği Derya'sını çok seviyormuş. Derya çok şanslısın bak. Yani birilerinin sevdiklerine bir zahmette bulunması, emek harcaması, bu bile bir emektir bakın. Hiç böyle bir derecelendirmeyin. Bu bile bir emektir. Emeğin büyüğü küçüğü de olmaz. Ak.

Anca smetmez.

çok güzel olması gerekiyor. Bazı günler sadece çarşamba olabilir, bugün olduğu gibi gönlümün dostları. Bazen sadece öyle bir gündür. Ama onu anlamlı kılacak tabii ki bizim enerjimiz, bizim düşüncelerimiz, bizim davranışlarımızdır. Ya bugün belki çok sevgi dolu olabilirsin, çok daha iyiliklerle dolu olabilirsin. Belki yarın daha böyle kendini geri çekmiş olabilirsin. Ama hep hayatta ve ayakta kal diyor. Bırakma kendini. Hep hayatta ve ayakta kalmanı istiyorum. Sakarya'dan Nurhan'cığım hoş geldi. Denizimiz hoş geldi. Adana'da burcumuz bizimle 90.8 Adana. Radyo Turkuaz'da mıyız? Gaziantep burada mı Aysun'um?

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: arasında var.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: için otosor.com.tr.
1: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Şimdi birinci saati neredeyse tamamlamak üzereyiz. Birazdan yeni saatimiz ve haber merkezimize bağlanacağız ama burada gökyüzünde çok enteresan şeyler oluyor. Benim canım dostum bir demet astroloji, hem aynı zamanda hocam. Bununla alakalı çok güzel bir özet bir şeyi çıkarmış. Zaten hep konuştuğumuz, anlattığı şeylerdi. Şimdi Ekim ayında, bakın Ekim ayında çok az bir zaman kaldı. Bir Venüs retrosu, bir de Merkür retrosu var. Şimdi retroların arasındayız, bakın çok önemli retroların. Yani ateşin içinden yeniden geçme hikayesini hepimiz bir yaşayacağız hayatlarımızda. Belki de bu yüzden önümüzdeki dönem bazı meseleleri yalnızca yeniden hatırlatmayacak. Biz onların böyle en derinlerine ineceğiz. Venüs bize ilişkilerimizi, işte bağ kurma şeklimize, paramıza, verdiğimiz kendimize ya da başkasına verdiğimiz değerlere, değerlerimize, gerçekten ne istediğimize götürürken, Merkür de yarım kalmış konuşmaları, verilmiş kararları, söylenmiş ya da söylenmemiş sözleri yeniden önümüze getirebilir. Yani biraz böyle ateşli, can canlı bir olay. Biraz ama derin, öyle yüzeysel değil, çok da derin. Görmek istediklerimiz, korkularımız, gölgelerimiz, içimize attıklarımız, üzeri örtülmüş meseleler, hepsi ama hepsi bizi bekliyor. Belki uzun zamandır gizli kalmış konular, ilişkilerin görünmeyen tarafları, saklanan bilgiler ya da bazı sırlar da görünür hale gelebiliyor. Belki bir başkasının gerçeğini, belki de kendimizden bile sakladığımız bir gerçeği fark edebiliriz. Çünkü bazen dönüşüm ışığa yürümekle başlamıyor. Önce kendi karanlığımıza bakabilmekle başlıyor. Ve belki o yanan yolun bize anlatmak istediği tam olarak da budur. Ne dersiniz dostlar? Ben gölgemden kaçmıyorum. Yüzüme bakıyorum. En derinime bakıyorum. Ve kendimle dönüşmeye hazırım diyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda dünya liderlerine hitap etti. Erdoğan, Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil dedi. Manisa'nın Turgut ilçesinde okul yolu üzerinde meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. ABD, Danimarka ve Grönland arasında anlaşma imzalandı. Buna göre ABD, Grönland'de 2 askeri üs inşa edecek. Balon balığıyla mücadele kapsamında 7 istilacı tür için balıkçılara adet başına verilen 10 liralık destekte toplam kota 200 binden 1 milyon balığa yükseltildi. Benekli balon balığında destek 35 lira ve 100 bin adetlik kota uygulanıyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü Grönland ve Antarktika 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Basketbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin kazandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Sevginin dilini galiba biz bir kaybettik ya, biz gerçekten kaybettik. İkinci saatimiz başladı. Hani hayat devam ediyor, evet, böyle sizleri umutlandırmaya, mutlu etmeye de çalışıyorum kendimi de, enerjimi de. Ama tabii ki dünkü saldırıda yine bizim hayatımızdan gitmiyor. Manisa'daki okul saldırıdan hakkında da tabii korkunç detaylar çıkıyor. Arka arkaya gelen videolar var, işte incelemeler var, gönlümün dostları. Zaten şunu görüyoruz ki saldırıdan bir an önce yakınında söylemiş, ben böyle bir eylem gerçekleştireceğim diye. O kişiler de hiç bunu ciddiye falan almamışlar. Ya nasıl bir çocuk eğer böyle bir şey söylüyorsa, zaten kendi çocuğumuz bile böyle baktığımızda hani davranışları bir enteresansa onun üzerine gidilmesi gerekiyor dostlar. Bakın bu çok önemli. Yani anneler, babalar, akrabalar, komşular, hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Yani bir insanın canını kıymaması, yakmaması gerektiğini ona anlatmamız gerekiyor. Öfkesine yenilmemesi gerektiğini, sevgiye sahip olmak sanmamayı ya da onu yalnız bırakmamak, yalnız olmadığını bu hayatta göstermek. Çünkü herkes aynı şekilde, aynı yeteneklerle, aynı donanımlarla doğmuyor. Kimi daha böyle gücünü gösteremeyebilir, birçok şeyleri kafasına takabilir gönlümün dostları. Psikolojik olarak sıkıntıları olabilir ki bunlar çok fazla var etrafımızda. Bakın her ailenin içerisinde var. Çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela odasında ideolojik notlar ve semboller bulunmuş. Yani tabii ki burada bir bakılması gerekiyor. Bu çocuğu ne yapıyor orada? Bu semboller nedir? Yani o çocuğun muhakkak böyle bir şey yapan birinin normal davranışları olduğunu ben düşünemiyorum. Zaten olmadığında yapılan araştırmalarda hep çıkarmışlar, göstermişler. Şu an tek istediğim o 3 ağır yaralı olan evladın hemen bir an önce tekrardan yeniden ailesine, hayata dönmesi gönlümün dostları. Dualarımızı esirgemeyelim. Ama sorumluluklarımızı da hiç unutmayalım. Evlat sorumluluğunu. Ve evlat kesinlikle çocuklarımız, gençlerimiz hepsi bizim bir

0: Umudunu kaybetmeyenlerin programı. Gönül Dostu Füsun. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

şu an kahvaltı sofrasında olanları görüyorum. Çok da mutlu oluyorum. Günün her saati kahvaltı edebilirim. Özellikle bir gün inşallah karşılıklı dinleyicilerim ediyorum. Her şeyin doğal olsun ama. Her şey en doğalından olsun. Siz de öyle gülen yüzlerinizde hiç solmasın. Radyo Turkuaz'dasınız. Gönül dostu Füsun'la. Birazdan bir hikayem var.

sosyal medyada canım Müge Anlı'nın bir hareketi konuşuluyor. Şimdi ben size de sormak istiyorum. Kendim de şöyle bir baktım. Acaba ne dedim, merak ediyorsun. Acaba ne yaptı Müge Anlı, ne yapmış olabilir? Şimdi çok enteresan. Müge Anlı programı sırasında böyle bir kişi geliyor. Onunla böyle bir el sıkışıktan hemen sonra yerine oturduğunda ellerini silmeye başlıyor. Tabii kimsenin dikkatinden kaçmıyor bu. O anlara ait görüntüler de aman hemen böyle bir sosyal medyada dağılıyor. İnsanlar ikiye ayrılıyorlar. İşte çok ayıp, işte bir insanın elini sıktıktan sonra silinir mi? Evet, silinir. Evet. Özellikle biz pandemiden sonra ben neredeyse takı bile takmıyorum. Yani el sıkışırken bile çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama bu sadece pandemiyle alakalı değil. Bazen bazı insanlar çok doğal dışarıdan gelmiş olabilirler. Birçok yere elini sürmüş olabilirler. Bu bir hijyen açısından bunun nesi eleştiriliyor ben anlamadım. Yani bir refleks olarak diyenler var, işte alışkanlık olarak diyenler var. Çok ayıp, bunun böyle bir ayıp, siz lütfen başka yerlerde. Yani o olabilir, elini temizliyor. Hani karşındaki insan acaba kendini kötü hisseder mi? Bir de ben bu yönden de bakmaya çalışıyorum. Hissedebilir, evet. Ya acaba benim elimde bir şey mi vardı, benden rahatsızlık mı duydu diye hissedebilir. Ama burada o bir karşındaki insanın anlaması gereken bir şey var ki hijyen gerçekten çok önemli. Hele hele bu zamanda ve bazı insanların da gerçekten suya sabuna dokunmadığını biliyorsan ya da etrafta birçok mikrop varsa olabilir. O insan mesela lavaboya girmiş olabilir. O an çok hızlıca o stüdyonun içerisine girmiş olabilir. Ben de artık daha ne kadar detaya ineceksem. Yani sizin görüşünüz nedir tabii merak ediyorum. 500-588-30-0 ben de yapıyorum söyleyeyim. Tabii ben hemen belki yapmıyorum, biraz bekliyorum. Çok böyle hemen değil, mesela birçok toplantıya katılıyoruz. Birçok kişilerle iletişimde oluyoruz. Ama yanımda muhakkak bir kolonyam var. Bir ıslak mendilim var. Ben genellikle kolonyayı tercih ediyorum. Yani sanki onlara da böyle ikram ediyormuşum gibi daha hafif oluyor anladığım kadarıyla. Yani kadın ıslak mendili kullandı diye de bu kadar da hani böyle bir sosyal medyanın çalkalanmasına da gerek yok diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Çok güzel bir şarkıdır. Geceler, Nilüfer, sabah saatlerinde ben bu şarkıyı söylüyordum. Hadi gelin birlikte söyleyelim mi? Sevenler. Duyamıyorum sesinizi.

Ay görünmek için yalvarıyor mu gönlümün dostları ya da güneş? Sevgi için yalvarmayın, ilgi için yalvarmayın. Birinin sizi merak etmesi için yalvarmayın. Araması, sorması, kalması, anlaması için tabii ki yalvarmayın. Size değer vermesi, sizi seçmesi, yanınızda durması için kendinizi küçültmeyin be dostlar. Bir insanın hayatındaki yerinizi sürekli hatırlatmak zorunda kalıyorsanız orada zaten fazlasıyla yoruldunuz demektir. Sevgi, peşinden sürüklenmek zorunda kaldığınız bir şey olmamalı demiş Meyle Yolculuk. Allah'ım Allah'ım, ben de diyorum ki kesinlikle imzamı atıyorum bu sözlere. Çünkü varlığınızın fark edilmesi için daha çok vermeniz, daha çok ya da susmanız ya da daha çok sabretmeniz gerekmiyor dostlar. Sizi gerçekten gören biri ışığınızı fark etmek için karanlığa düşmenizi beklemez. Sizi gerçekten isteyen biri yokluğunuzdan korkmadan sizi ihmal etmez. Kalbinizi taşıyabilen biri sizi sevgiyi hak ettiğinize ikna olmaya mecbur bırakmaz. Yeah.

0: Sinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Şimdi bir köyde her gece sürüden bir koyun eksiliyormuş. Çoban kurdu görüyormuş aslında ama korkuyormuş. Demiş ses çıkarırsam bana da saldırır diye düşünüyor. Her gece bir koyunun götürülmesine sessiz kalıyormuş. Günlerden bir gün yaşlı bir derviş çobana sormuş. Ya sen demiş her gece bir koyunun eksildiğini görmüyor musun? Görüyorum demiş. Peki neden kurduğu kovalamıyorsun? E korkuyorum demiş ya bana saldırırsa. Sonra derviş bir süre susmuş ve demiş ki sen sustukça kurt senden korkmamayı öğrendi. İlk gece bir koyun aldı, sen sustun. İkinci gece bir tane daha aldı, yine sustun. Şimdi kurt buraya geldiğinde koyunları değil senin sessizliğini görüyor demiş. Çoban da başını eğmiş. Ne yapacağım peki demiş. Kurt olman gerekmiyor ama çoban olduğunu da hatırlaman gerekiyor demiş.

bakıyorum da diyor. Çoğu insan hiç ne ağzını kapatıyor ne mendilini, öyle bir hapşırıyorlar ki gönlümün dostları. Evet evet başladı. Şimdi hapşırık mevsimimiz başladı ama bu aralar boğaz ağrısı ve mide ağrısının çok olduğu söyleniyor. Tabii ki bu sadece grip, soğuk algınlığı ve virüslerle alakalı değil ama reflü ve boğaz reflüsü diye bir şey var biliyorsunuz ki mideyle de alakalı. Yediklerimizi değil sadece hayatta gördüklerimizi de bazen sindiremiyoruz. Sindiremediğimiz şeylerde mide gidiyor, bir alarm veriyor. Ben de iki gündür var ben niye olduğunu da farkındayım gönlümün dostum ama sonra şöyle diyorum ya aman onu da yarınki füsun düşünsün. Ya vallahi yarınki öbürsü günkü füsun düşünsün. Yani bugünü bitirmeden hep yarını bir düşünüyoruz. Elimizde olanın kıymetini bilmiyoruz, anlamıyoruz. Hemen küsüyoruz, hemen böyle üzülüyoruz. Ya zaman yok, zaman yok. Ben diyorum ki her şeyi artık hemen halledin. Yani artık küs kalacak bir zaman yok bu hayatta. Her şey tam olsun, hiçbir şey eksik kalmasın diye uğraşıyoruz. Ama ben diyorum ki onu da yarınki Ayşe, Fatma, Mehmet Bey düşünsün, Esra düşünsün, Senem düşünsün.

Rafbar'a 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafbar'a güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Fix. Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. Fix.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Şimdi de Radyo Enerji'de ve Soft Radyo'da konser veriyor Michael Jackson. Evet, bizde turkuvazradyolar.com, Turkuvaz Radyolar mobil uygulamada gönlümün dostları. Biliyorsunuz ki yeni çok kıymetli radyolarımız var. Her tarzın en iyileri sizlerle buluşuyor. Şimdi kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyenler, acaba burada mı diye sorsam size kaç kişi evet diyecek? Evet, ben kendimden başka hiç kimseyi düşünmüyorum. Lütfen o dinleyicimi görmek istiyorum. Nedenini sormayın bana. O bizimle onun arasında olacak. Hadi bakalım. Ama bak, gerçekten ama yani sadece benimle bir iletişim kuracaksınız ya da ben bunu hani söyledim sordum diye değil. Ciddi anlamda sadece kendimi düşünürüm. Ben başkalarını düşünmem diyen biri varsa bana yazsın 505-188-30-0'a. Şimdi kimlerin bugün doğum günü? Adana'da kendi şahı görüyorum. Bir şarkı istemiş. Canım benim nice güzel yaşların olsun. Sabah saatlerinde gelen bazı mesajlar vardı. Zeynep Mina'dan, Aynur'dan, Ayla'dan, Soner kardeşler bizim neler. Aynı zamanda Deniz'i görüyorum, bir başka Deniz'imizi. Mehmet Bey'i görüyorum Gaziantep'te, Midyat'ta. Sevdiğim Dilan için bir şarkı gönderir misiniz? Gönderdim tabii ki. Umarım duymuşsunuzdur diyorum. Dilan'a da buradan selamlar. Kemen altında bizi dinliyorlarmış. İzmir'de Kübra'cımı görüyorum. Ona da buradan selam olsun. Gitmeden, veda etmeden önce Malatya'dan Enes'i gördüm şimdi. İyi ki varsınız diyen sevgili Durul'u görüyorum. Çok teşekkür ederim. Dürdane'yi görüyorum. Aynı zamanda Nazile'yi görüyorum. Balkonda mı beni dinliyorsunuz? Aynı güzel o. Manzaraya bayıldım. Giresun, Giresun. Selam olsun Giresun'a diyorum. Sebahat'im gelmiş, Tuğba'cım gelmiş, Özlemlerim bizimle birlikte. Bugün yeğeni Cengiz Turgay'ın doğum günüymüş aynı zamanda. Nice güzel yaşları olsun diyorum. Veda etmeden hemen ben böyle bir hızlıcana okuyayım istedim. Ve adım Nimet. Ben de diyor Aydın'dan sizlere yazıyorum. Oğlumun doğum günü demiş. Öylesi nice güzel yaşları olsun diyorum güzel evladınızın. Selamlar gönderiyorum ona da. Ve veda ederken şu an Zeynep'ciğim, arkadaşım Fırat'la birlikte bizi dinliyor. Çünkü Fırat'ın da bugün doğum günüymüş. Artık terazi burçlarının zamanı, biliyorsunuz ki yarın biraz terazilerden bahsedelim. Konuşalım değil mi? Şimdi bana mesajlar geliyor. Açmadım içine. Acaba sadece kendimi düşünüyorum diyen biri çıkacak mı? Çok merak ediyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda dünya liderlerine hitap etti. Erdoğan, Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil dedi. Manisa'nın Turgut ilçesinde okul yolu üzerinde meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, gençlerin neredeyse yarısının bilgileri doğrulamak için insanlardan ziyade yapay zekaya güvendiğini ortaya koydu. Bu yaygın kullanım, geleneksel eğitimin öğrenciler gözündeki otoritesini hızla kaybettiği yönündeki endişeleri artırdı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin'e 100 milyon Kanada doları, yaklaşık 73 milyon ABD doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

yangın yeri. Güzel şarkı. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Kız da çok tatlı, Elif Buse Doğan. Teşekkür ediyorum efendim, beni beklemişsiniz. Hemen daha ben merhaba demeden mesajlar yollamışsınız. Çok naziksiniz. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başladı.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Valla dün akşam yayını hazırlanırken haberlere baktım. Sabah uyandım, haberlere baktım. İnanın oturup da birlikte paylaşıp ay ne güzel bir yerde çiçek açmış, bir yerde de insanlar birbirine sarılmış diyebileceğim hiçbir haber yok. Ama kötü haberleri de mecburen bir sunucu olarak sizlerle de paylaşacağım. Dünyada ve ülkemizde neler olmuş az sonra.

bir şarkı hatırlattı bize Çelik. Bu kalp seni unutur mu? Lütfen fedakar olmayı bırakalım, biraz gönül dostluğu yapayım size. Gerçekten hak edenleri unutmayan kalplerimiz olsun. Çünkü böyle insanoğlu enteresan, peşinden koştuğunu, kavuşamadığını aşk sanıyor ya. Halbuki sana böyle emeği geçmiş, seni el üstünde tutmuş, omzunda ağlatmış, kahkahalarla güldürmüş insanları kalplerimiz unutmayan.

0: Ajet'teyiz.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
2: Uçarsın bu fiyatlara.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Şu akrabalık işleri ne tuhaf değil mi? Böyle çocuklukta herkes iç içe, kuzen, yeğen, dede, amca, dayı, sanki böyle dünyanın en mutlu insanları gibi araya miras, araya seneler girince

Bir reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0500-588-30 ile bana ulaşanlar var. Mesajları hiç hatırlatmadık bile. Bu arada bakayım, İldacığım hoş geldin tatlım benim. İyi yayınlar güzel, dinliyorum seni şu an balkonda, öpüyorum çok gözlük. Aa, olur mu öyle şey canım? Dur bakayım, bugün gelir. Kız bana buradan bunu niye yazıyorsun, az kalsın okuyordum. Ay balkonda mükemmel. Ay hava hala güzel değil mi? Çarşamba soğuyor dediler sizin oralar için. İlda, Datça nasıl, bize bilgi ver. Maalesef kendimden başka herkesi düşünüyorum demiş. Diyarbakır'dan kucak dolusu selamlar. İyi yayınlar Hilal'cim diyor. Canım bir sen. Diyarbakır'a sevgiler. Uğurumuz yazmış İzmir'den. Her zamanki gibi yine seninleyiz. Kolay gelsin.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim

0: arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: yemeğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hayata geçirilen gençlere yaz aylarında konaklama maliyeti olmadan Türkiye'nin 81 ilini gezme imkanı sunan Seyahat Sever projesinden 628.241 genç yararlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol takımımız Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak. Uzmanlar uyarıyor. Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tütün ürünü kullanıyor. Her yıl 100 bin kişi tütün kullanımı ve ilişkili nedenlerle hayatını kaybediyor. Serbest piyasada gram altın 6.781, dolar 48.84, euro ise 55.80 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Efendim yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Saatimiz 13. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'tasınız. Burası Radyo Turkuaz. Turkuazradyolar.com'dan bizi dinleyebilirsiniz. A Haber Radyomuz, A Spor Radyomuz, Vav Radyomuz, bunlar hep bizim radyolarımız. Ve diğer dijital radyolarımızda da her tür müziği bulabilirsiniz. Kardeş radyolarımızı es geçmeyin. Sporsa A Spor, Haberse A Haber arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Başka yerlere yönelmek yok. Ankara'da çok yoğun yağış olmuş. Caddeleri su basmış. Zaten meteoroloji bununla alakalı da uyarmıştı. Demişti ki Ankara dikkat, İstanbul dikkat. Ya zaten İstanbul'da sel olmuyor ki. İstanbul'da suyun akacak yeri olmadığı için bir yerde taşıyor milletin dükkanına, evine hep su basıyor ya. Gerçekten yaşanacak gibi değil. O yüzden İstanbul dışına doğru Hasan Bey konuyu size getiriyorum. Canım ev sahibimiz, hanımınızla beraber, eşinizle beraber bizi dinliyorsunuz Esra Hanım. Adınızı duyduk o kadar. Yani aynı yerde değil mi günlerce var bir isyanımız bizim de. Dedim ki mutlaka haber verirler. Bir çaya bir kahveye mutlaka uğrarlar. Aynı yerde ev sahiplerimiz aynısı. Gelmediler arkadaşlar. Cool olmanın da bu kadarı. Dedim ki ciddi anlamda da şunu düşündük. Herhalde rahatsız etmek istemediler. Biz de sizin çocuklarla tanıştık parkta. O kız çocuğunuzun hali ne olacak o tatlılık? O kibarlık bu kadar güzel evlat yetiştirilir mi Esra Hanım? Erkek çocuklarınız yakışıklı, hoş sohbetli, kibar, büyüklerine karşı saygılı. Ya kızınız? Yani ben kız çocuk mu erkek çocuk mu deseler oğlum olsun derdim. Ama valla evlatlarınızın hal ve hareketlerine hayran kaldım, onu bir söyleyeyim. Zaten zam da yaklaşıyorum daha. Ona göre daha abartacağım. Şaka bir yana dinliyorlar. Onlar da böyle bildiğim kadarıyla işte biz de eşimle beraber eşinizle tanışırken Esra Hanım sizi çok anlattı, övdü bizi. Eşim de eşim, biz eşimle şöyle falan. Biz de böyle...

konuştum değil mi? İşte böyle size çok güzel bir şarkı hazırladım. Onu çalacağım evlatlarınızla, yuvanızda. Güzel günlerinizi daha güzel, zor günlerinizi daha kolaylıkla, Rabbimin kolaylık vererek atlattığı zamanlarınız olur inşallah. Onu bir söyleyeyim. Sonra size iyi dinlemeler dileyim. Canım dinleyicilerime bir selam göndereyim. Yarından itibaren geceler gündüzden daha uzun olacak. Başlıyor mu sabah işe giderken karanlıklara uyanmalar? Bitti mi o yaz?

Arkadaşlar ben artık böyle haberler içerisinden kendime göre güzel şeyler bulup mutlu olmaya başladım. Size de öneriyorum. Benim bu haberler gözlerimi yaşartıyor. Düzce'de market sahibinin bulunmadığı sırada ekmek alıyor. Gençler görseniz de 14-15 yaşında çok yakışıklı bu çocuklar. Parayı kameraya gösterip kasaya bırakıyorlar. Ve gündem alıyorlar ve sosyal medyaya böyle yansıyor konu. Allah Allah razı olsun. Bunların da anası babası var değil mi? Birileri işte ne bileyim ben okul tarıyor. Birileri hırsızlık yapıyor. Öyle yetiştiriliyor. Çocukların da günahı yok. Birileri

sağanak yağış, çöken yolda araçlar mahsur. Ya bunun bir şekilde bir sorumlusu vardır be. Ne bileyim ya. Yazık günah. Çok kısa bir reklam, böyle 30 saniye falan. Bir yere gitmeyin, şarkılar bende.

0: işlemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Reklam.

Kapatma, sana aşırı bir sürprizim var ya. Çok şok, çok şok olacaksın kankam. Canım arkadaşım. Bak. Böyle şarkılar söyler benim kankam. Ya şok şoksun değil mi? Çok güzel sesi var. Biz de böyle arkadaşımıza sürekli şey yapıyoruz. Hadi Ömer bir şarkı söyle. O da hepimize tek tek atıyor. Hiç üşenmiyor ya. Sanatçı doğmak için, sanatçı olmak için doğup patron olmak da senin kaderinde varmış kardeş, kardeş. Ama güzel sürpriz yaptım. Bunu daha uzun versiyonunu yarın büyük ihtimalle halletmiş oluruz. Dobarlayalım. Bana yazın. Birazdan mesajlarınıza da bakacağım. İyi ki varsınız.

hastalıklarını sorsalar böyle manevi, en başında şey derdim, başkalarının yaralarını sarmak ama kendi kanayan yaralarımıza hep kör kalmak. Bu şu dönemin narsist kişiliğin çoğalmasıyla en çok yaşanan manevi problemlerinden biri. Bazıları sürekli birilerinin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Bazıları sürekli birilerini memnun etmeye, mutlu etmeye çalışıyor. Ailesi, sevdiği, kocası, annesi, babası neyse. Ama kendi yaralarına, kendi dertlerine hep kör. Birileri de birileri tarafından beslenmekten aşırı mutlu. Elini kıpırdatmadan yaşama hevesinde ve artık görev edindirmiş onlara. Yani tuhaf. Bende yok, onda var, o yapacak. Ben rahat yaşamalıyım. Seni seven insan rahatsız ama bana ne ya? Böyle bir hayat olabilir mi ya? İyi de eskiler diyeceğim ama çok da hatırlamıyorum. 13-27 saatler bu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor.

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi bir tebrik edelim. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta geldik yavaş yavaş yayının sonlarına. Birazdan vedamızı da gerçekleştireceğiz. Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. O yarın sabah saatleri bugün oluyor. Bugün sabah saatlerinde fırtına bekleniyordu. Karadeniz'de dinleyenler varsa bana bir ulaşsın. Haber sitesinin tekinde şöyle yazmış. Sadece haber bölümünde sonbahar mevsimi başladı. Teşekkürler kanka dedim ya. Artık bizi o hale getirdi ki konu. Biz böyle baktığımızı göremiyoruz. Biz böyle artık mevsim değişiyor anlamıyoruz. Elimizde telefon, sürekli bu haldeyiz ya. Bizi biri dürtsün. Bak yaz bitiyor hadi. Hadi denize girmedin daha. Bizi biri dürtsün. Bak yaz akşamları aç perdeni, püfür püfür balkonunda demle çayını.

bir dürtsün. Sonbahar geldi. Yapraklar dökülüyor bak, buraları fotoğrafla. Gözünle bir anılar yarat. Sevdiklerini ara. Hep birinin bizi dürtmesi lazım. Sağ olsun haber siteleri. Sonbahar mevsimi başladı yazmış. Aydınlandım. Buna ihtiyacımız var. Çok yanlış yollardayız. Vallahi.

0: Ne zaman Allah'a ihtiyaç duysam onu hep beni duyarken hissediyorum. Ay, tüylerim diken diken arkadaşlar. Böyle bir vefa yok. Ben ki ona nasıl meftun olmayayım? Yazının da güzelliği. Sığındığınız yer çok darda kaldığınızda teslim olmanız gereken zamanlar var. Bazı şeyleri onun gücü olmadan, o istemeden halledemezsiniz. Bazen bir şey yürümüyorsa teslim olacaksın. Kendine dert edip büyüttüğün şey senin içini kahredecek. Kendine yapacaksın. Bugünlük benden bu kadar. Biliyorum üzülüyorsunuz. Harika bir yayın oldu. Vallahi hiç alttan alamayacağım arkadaşlar. Diyorum ki yarın 12'de. Hoşçakalın.
1: Güzellikler dünyası. Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırmaya devam ediyor. Dün ve bugün yapılan saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yaptı. 118 bin çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. Motorin grubunda 5,57 Türk lirası fiyat indirimi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak fiyatlarla motorinin litresi İstanbul'da 90,86 liraya, Ankara'da 91,87, İzmir'de ise 92,26 liraya düşecek. İstanbul'da etkili olan yağmurun şiddetini artırması ve akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sağanak yağış su baskınlarına neden olabilir. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Ne güzel bir tesadüf değil mi? Siz buradasınız, ben de buradayım. Yine hafta içi her gün olduğu gibi. Saatler 17'yi gösterene kadar Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekler yayında. Bakalım sizler neredesiniz, neler yapıyorsunuz, kimler nereden eşlik ediyor bize? Yine her zaman olduğu gibi en güzel şarkılara hep birlikte kulak vereceğiz. Yine her daim olduğu gibi Turkuaz güzelliğini hep birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Evet, ben hazırım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım siz sevgili Radyo Turkuaz dostlarına. Hazır mıyız? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Şöyle günün telaşına kısa bir mola verelim. Sıradaki şarkıları sevdiklerimize hediye edelim. Yine her zaman olduğu gibi her şeyi bir kenara bırakalım. Çünkü en güzel şarkılar yine sizler için çalacak Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Instagram Radyo Turkuaz. Takip etmeyi unutmayın. Yine Instagram Utku ile İstekler. Oradan da dileyen isteyen dostlarımız takip edebilirler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Bugün hayatımızdaki tesadüfleri konuşacağız. Bakalım ne gibi ilginç tesadüfler olmuş hayatımızda. Ki şüphesiz herkesin hayatında ilginç bir tesadüfü vardır, öyle değil mi? O zaman yazmak isterseniz ben buradayım. Bugün tesadüfleri konuşacağız. Bakalım sizlerin hayatındaki en ilginç, en ilgi çekici tesadüf neymiş? Onları da dile getireceğiz. Dostlarımızla birlikte paylaşacağız. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. O zaman ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: Astrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

Kafamda deli sorular. Tesadüfleri konuşuyoruz bugün. Bakalım birazdan dostlarımızın mesajlarına geçeceğiz. Oradan da dile getirmeye başlayacağız. Hayatınızdaki en ilginç tesadüfler veyahut da tesadüf diye soracağız. Bugün sizlere ki sorduk. Gelmeye başladı mesajlar. Şanlıurfa'dan Uğur, öğlen telaşı, yoğunluk, çayımı aldım demiş. Kendime de bir mola verdim. Sana da armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Şanlıurfa'dan sevgili Uğur. Buradayım arkadaş diyor. Tabii diyor, ben de varım dinleyiciniz. Sağ olasın. Arkadaşım Celal Bitiş için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sana da kolaylıklar diliyorum. İşin rast gitsin. Almanya Kassel'den Ercan, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, selam olsun sana ve bütün sevdiklerine. Rize Yeşilsite sakinleri dinliyorlar. Selam olsun size Muhsin Bey ve orada dinleyen bütün dostlara. Can dostumuz Elvan, o da bizi Almanya'da dinliyor. Kıymetli ailesine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Gaziantep'ten Hediye, desen ekibi olarak arkadaşlarım için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Peki sizlere de armağanım olsun, dinleteceğim şarkı. Devam edelim Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. O zaman hazırsanız hadi geçelim şarkımıza.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Yine her zaman olduğu gibi çok güzel mesajlar geliyor. Teşekkürler ilginize, iştenliğinize. Ali ile devam edelim. Aydın Musluca'dan sevgili Ali, İncir Bahçesi'nden dinliyoruz sizi. Selam olsun size de, güzel bir şarkım var. Hatay'dan Fatih, bütün Fenerbahçeliler için, Turkuaz dinleyenlerine ve Nevşehir'i okuyan Mehmet oğlum için gelsin demiş sevgili Fatih. Selam olsun sizlere de. Ayşen Hanım, Utku Bey diyor, tır süren oğlum Yasin, kızım Betül, torunlarım Ravza, Rabia için sizden bir Serdar Ortaç şarkısı istiyorum. Az önce dinletmiştim, sizlere de hediyem olsun, selam olsun size. Batman'dan göçmen kızı, her zaman olduğu gibi yine sizi dinleyerek keyifle kahvemi dolmuyorum demiş. Afiyet olsun, selam olsun size. Yeşim Aydın'dan dinliyor, Almanya'daki Elvan ve Gülay ablama gelsin. Bir de gönül dostu Füsnum'a gelsin diyor. Yeşim göndermiş olduğu mesajda, peki sizlere de hediyemdir birazdan dinleteceğim şarkı. Emine kardeşim diyor, her gün benim evimde Turkuaz Radyo son ses dinleniyor demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Canan Giresun'dan dinliyor bizi. Canan için evlatlarına ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Özlem Karamuk Almanya'dan, şu anda tır ile yolda olan eşim Erkan ve benim için bir şarkı çalar mısınız demiş. Bu cuma oradayız diyor, bekle bizi Türkiye diyerek duygularını paylaşmış. Selamlar, sevgiler olsun. İyi yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Festival'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

güzel bir Türkiye profili var karşımda. Harikasınız her zaman olduğu gibi. Nide Bor'dan Halil Kunt merhaba abi diyor. Özellikle Bor Belediyesi veteriner çalışanları Ferhat ve Ahmet abime gelsin diyor. Selam olsun size sevgili dostlar. Çok güzel bir mesleğiniz var. Her şey gönlünüzce olsun. Sacide vakit bulup da abi diyor yazamadım diyor. Eşimi 18 yaşımda gördüm, hiç tanımıyordum diyor. Arkadaşıma dedim ki ne kadar yakışıklı ama evlidir dedim diyor. Ama bakmadım, 2 sene sonra bizim eve geldi diyor ailesiyle birlikte beni istemeye. Demek ki o da sana yanıkmış öyle mi? Eşimle aramızda 8 yaş fark var. İyi ki onunla evliyim diyor. Allah'ıma hamdolsun diyor. 20 yıldır evliyiz diyor. Yolculukta iyi kötü günlerimiz oldu diyor. Neticesinde güzel günler yaşamaya devam edin. Hayatınızda böyle güzel tesadüfler olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Meryem İskenderun'dan az önceki Yıldız Silbe şarkısında o zaman sana hediye etmiş olalım. Meryem için ve bütün sevdikleri için. Arabaya her bindiğimizde Radyo Turkuaz'dayız diyor. Sıradaki şarkı çocuğunu okuldan almaya giden anneler için gelsin demiş Şerife Hanım. Selam olsun size de güzel insanlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Oğlum Ömer'in doğum günü. Hayırlı, güzel bir insan olsun inşallah diyor. Aydın'dan Nimet Hanım, sevgiler, selamlar olsun size de. Allah bağışlasın. Her şeyden önce ailesine ve vatanına, milletine bağlı bir insan olsun. En büyük okul evdir. Bunu biliyorsunuz değil mi?

0: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

Anlatır aşkımı belki diyor sana bu şarkı. Devam edelim. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Sandra, o da şu anda beni dinliyor. İsveç'ten Sandra için, Nilgün için, Lena için, Linda için ve bütün Coşkun ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Onlar benim kıymetli dostlarım. Mardinli hemşerilerime de sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Zehra Öğretmen, o da şu anda bizi dinliyor. Zehra Öğretmen için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun, bütün minikleri için. Kuzey Zonguldak'tan yağmurlu günden herkese selamlar olsun diyor. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Mardin Nusaybin'den Süleyman, her zamanki gibi Nusaybin'den Urfa'ya doğru seyir halindeyim demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıda sana ve şu anda yollarda bize kulak veren bütün sürücü dostlarımıza armağan olsun. Ben Marmara Adası'ndan Nihat, eşim Nurhan, kuzenim Fatma ve eşi İsmail için Marmara Adası'ndan sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş Nihat Bey'e ve güzel ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de hayatınızda ilginç bir tesadüfünüz, yazıp paylaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma.

0: paketleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bir çırpıda bir saati geride bıraktık neredeyse. Bakalım nerelerde dostlarımız, tam kadro dinlemedeyiz diyor. Yeşim İzmir'den yazmış, selam olsun size de. Merhabalar, yayınlar. Nuray Zonguldak'tan seviliyorsunuz diyor Radyo Turkuaz. Bol yağmurlu bir gün var diyor. İstanbul'da da öyle, şu anda da hafiften hava açmaya başladı ama gece boyu çok yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağsın, bereketiyle gelsin. Meryem, ben teşekkür ederim. Selamlar olsun sizlere de. Merhabalar, her şey gönlünce olsun demiş Hatice Kırıkkale'den. Sağ olasın senin de. Aydın'dan Erhan, sıradaki şarkı eşim için. Gözde, annem Semra ve kuzenim Safiye ablamla birlikte kısır yapıp sizi dinliyoruz demiş. Onlar için bir şarkı peki. Gözde için ve bütün sevdikleri için. Fatoş'un mesajı var İzmir'den. Kırşehir'deki canım eşime kavuşmaya az kala diyor. Onu kocaman seviyorum. Onu çok seviyorum demiş. Gönderdiği notuyla birlikte. Nihal İzmir'den, her gün dinliyoruz sizi iş yerinde. Özellikle bizim için Raşit, Cengiz, Hatice, Ayşegül, Aliye, Leyla, Yasemin ve Özlem için diyor. Nihal göndermiş olduğu mesajında. Peki, sizlere de hediyem olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim o zaman Radyo Turkuaz'da. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze Barış Kurulu inisiyatifine katılan 30 ülkeye dikkati çekerek, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye sağladıkları insani yardımlar nedeniyle teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderler düzeyinde görüşmeyi reddeden İran, ABD deniz ablukasını kaldırır diplomasiye dönerse Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde açmaya hazır olduklarını bildirdi. Tüketici Güven Endeksi 8 yılın zirvesinde. Endeks aylık bazda %1,3 artarak 91,9'a yükseldi. Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 27 Eylül'de düzenlenecek MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk kez verilecek sanatçı yönetmen onur ödülünü alarak video müzik ödül sayısını 31'e yükseltecek.

İkinci saatteyiz dostlar. Devam ediyoruz. Günün güzelliği devam etsin Radyo Turkuaz'da. Dostlarımız nerelerden dinliyor? Şöyle bir bakalım dostlarımızın gönlüne, dostlarımızın yüreğine hangi şarkılar var? Hangi mesajlarla seslenmiş sevdiklerine dostlarımız? Melek Sakarya'dan kucak dolusu selamlar. Hatice Afyonkarahisar'dan iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ümit Silivri'den dinliyor bizi. Eskişehir'den Ayşe, bugün benim doğum günüm diyor. Nice mutlu yıllar Ayşe. Her şey gönlünce olsun. SS'lere sevgiler, selamlar olsun.

Olsun. Ümran Hanım beklemedeyiz diyor. Edirne'den selamlar olsun. Senem'in mesajı var İskenderun'dan. Selamlar, sevgiler. Ankara Polatlı'dan sıradaki şarkıyı diyor. Bartın Üniversite okuyan kızıma Dilara'm armağan olsun. Çok seviyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında ismini yazmamış dostumuz. İlda Muğla'dan dinliyor bizi. Ben de balkonda kahvemi yaptım ve sizi dinliyorum demiş. Sıradaki şarkıda sana ve sevdiklerine armağan olsun. Dürdane Ordu'dan selamlar. Senden Semih Cenk'ten bir şarkı istiyorum diyor. Canım kardeşim, hepimiz birer engelli adayız. Her zaman başımızın tacısın. Sana ve bütün sevdiklerine ve bütün dostlarımıza armağan olsun. Şimdiki çalacağım şarkı. Olur mu Dürdane? 505-188-30-0 mesaj attınız.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun. Bu ayrıcalığı

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Utkuyla istekler.
2: İsteğin yeter.
3: Devam ediyoruz. Cemile İzmir'den dinliyor. Çocuklar da okuldan gelecek, bir yandan da yemek hazırlıyorum. Sıradaki şarkı kıymetli armağan olsun. Kendi Şah Adana'dan bugün benim doğum günüm diyor. Nice mutlu yıllara, her şey gönlünce olsun senin de. Osmaniye'den Mustafa Keskin, çok sevdiğim eşime Ayşe için ve Turkuaz dinleyenlerine demiş. Eyvallah, sağ olasın Mustafa abi. O kral sizsiniz gerçekten. Bursa'dan Özlem, biricik oğlum Çınar Efe için gelsin diyor. Allah bağışlasın, selam olsun sizlere de, güzel ailenize. Serpil, herkese vallahi diyor, kızımı evlendirdim, şimdi diyor konserve yapıyorum. Eyvallah. Sizlere de armağan olsun. Hep mutlu olurlar inşallah diyor. Sena ve İbrahim için demiş Serpil Hanım. Sağlık, saat diliyorum. Torun torba göresiniz diyelim. Hilal Yalçınkaya, Ankara'dan Hüseyin. Kız arkadaşım Şevval İzmir'de, onu çok sevdiğimi ve özlediğimi buradan söylemek istiyorum demiş. Sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Dinleteceğim şarkı. Sema Bolu'dan dinliyor. Kızım ve oğlum için istiyorum demişler. Peki, selam olsun size. Bütün sevdiklerinize bir şarkım var, birazdan dinleteceğim. Muhsin Bey, eyvallah, çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar sizlere de. Bakalım okuyamadığım mesaj var mı? Merhabalar, iyi yayınlar Ebru ben. Sabah sizinleydik diyor hastaneye giderken, şimdi sizinleyiz. Sonuçlar temiz çıktı demiş. Herkese acil şifalar diliyorum. Kırıkkale'ye dönüş yapıyoruz demiş. Hadi gitmeden mesajımızı görün demiş. Gözünüz aydın diyelim, bu şarkıyı da sizlere armağan edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Zamanı geriye sarsak kim bilir kimler nerelere gider değil mi? Ayşenur, sizi iş dönüş eve giderken dinliyorum Antalya'ya. Sevgiler minik bebeğim için bir şarkı. Peki, selam olsun size. Nurhan, hastaneden işe geri geldim diye açtım radyomu.

Her ne olursa olsun, ne yaşarsan yaşa, nefes alıyorsan ne mutlu sana diyor. Şükür Rabbimin sizler için güzel bir yolu vardır diyor. Tevekkül ediyoruz diyor. Hayat öyle de böyle de bir şekilde devam ediyor. Çayımı aldım diyor, sizi dinliyorum. İşleri boş veriyorum. Ama Buray'dan da bir şarkı dinletmiştim az önce. Sen de geç kaldın diyelim o zaman. En güzel şarkı nedir? Sıradaki şarkıdır. Çok sevdiğim kuzenim Zeynep'le beraber sizi dinliyoruz demiş. Sizden bir Sezen Aksu şarkısı bekliyoruz diyor. Yasemin Mardin'den birazdan dinleteceğim güzel bir Sezen Aksu şarkısı. Medihan'ın mesajı var. Her zaman olduğu gibi çalışırken keyifle dinliyorum sizi. Aydın Efeler'den selamlar, sevgiler. Sıradaki şarkım da sizler için armağanımdır. Zeliha Giresun'dan Mavişim güzel kuzenim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Denizli'ye, selamlar diyor. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Sağlık, huzur, mutluluk peşinizi hiçbir zaman bırakmasın sevgili dostlar. Devam edelim o zaman. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, programın yarısı geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var. Bakalım kimler nerelerden eşlik edecek bize. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvas. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuvas.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Super Expertise.
2: Smoking bizim işimiz.

0: ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Sezen Aksu şarkılarından birisiydi. Ortak bir noktada buluşturmuş olduk sevenleri. Hatice'ye çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun senin de. Sana ve sevdiklerine hediyemiz olsun. Polatlı'dan sıradaki şarkıyı Bartın'da okuyan kızım için demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İstanbul'dan Sevim, iyi programlar. Sıradaki şarkıda sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ayrıca şöyle bir bakalım. Merhabalar, ben Şeyma Nur. Sıradaki şarkı hastalıkla, sağlıkta, iyi günde, kötü günde her zaman yan yana olacağımız Elif Zümram'ın, Rabia Saram'ın babası, canım eşim Aydın Baykal'a armağan olsun. Seni çok seviyorum balım diyerek duygularını paylaşmış. Batman'dan dinleyen güzel aileye de benden sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca bizler Antalya 3. Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Ufuk, sizi dinliyoruz demişler. Eyüp Usta için bir şarkı. Soner ve Fikriye, onlar da bizi dinliyorlar. İskenderun'dan Modern Evler'de. Derya Aydın'dan, Derya ve Nazlı, sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı da size ve bütün sevdiklerinize. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attınız.

15.44 oldu saatler. Zübeyde Kanat, İsveç'ten dinliyorum sizi. Kızım Ela için gelsin. Allah bağışlasın. Selam olsun size de. Nazen'in mesajı var. Dinlemedeyiz diyor. Hazar Gölü'nden Nazen, selam olsun size de. O kadar güzel dostlar var ki, harikasınız vallahi, seviliyorsunuz. Zühre, çalışırken sizinle izlemişler, sağ olun. Annemle karşılıklı çalışıyoruz, bir yandan da sizi dinliyoruz diyor. Anneme sevgiler, selamlar, kolaylıklar diyerek duygularını paylaşmış sevgili Yiğit. Sana ve güzel ailene de sevgiler, selamlar olsun. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Artık yavaş yavaş bu saat toparlamadan önce istek alan bir yorum daha vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından kısa bir ara, aranın ardından yine unutulmaz güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim. Mehmet İzmir'den dinliyor. İzmir Karabağlara selam olsun. Çok sevdiğim arkadaşıma sizden bir şarkı istiyorum demiş. Sizlere de hediyem olsun. Abdurrahman aleyküm selam Ereğli'den sevgili Abdurrahman için ve bütün sevdiklerine. İsmail Beşir Almanya Helborn'dan dinliyorum sizi. Portif kullanıyorum. Sizin sayenizde akıcı geçiyor zaman diyor. Size de kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Nusaybin'den selamlar olsun. Arabada dinliyoruz sizi demiş. Yıldız Silbe'den bir şarkı dinletmiştim az önce. Sana da armağan olsun Süleyman. Ali Kırşehir'den dinliyor bizi. Amirim Ramazan Sarısakal, Kenan Şahin ve Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Yetişemedim diyor, kusura bakmayın. Tekrar Hatay İskenderun'dan Fatih. Sıradaki şarkı sana. Bütün Fenerbahçelilere ve Nevşehir'de okuyan Mehmet oğluma armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki devam edeceğiz. Az sonra son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler yanı başımızda, kimler nereden dinliyor. Hem de ufak bir içtima alalım. Radyo Turkuaz dostlarını davet edelim. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Sonrasında Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum açıklamasını yaptı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşgalci İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4881 kişi yaralandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplam kamu yatırımlarının %2'sini yapay zeka projelerine ayıracağımızı ilan ettik. Veri merkezi kapasitemizi bugünkünün 4 misline 2030 yılında çıkarmış olacağız, dedi. Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1 milyon 756 bin bebeğe işitme taraması yapılırken 24 bin bebek ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Serbest piyasada gram altın 6.758, dolar 48.84, euro ise 55.77 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Merhabalar, iyi yayınlar. Ümran ben, arkadaşlarım Ebru, Leyla, şefimiz Buse, Aliye Hanım, Arzu, Hasan, Murat, Abdülhalik ve Nuray için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Bir gelinlik firmasından yazıyoruz size. Sevgiler, selamlar olsun size de, kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Hülya Hanım, o da bize Türk kahvesiyle eşlik ediyor, afiyet olsun. Nuray İskenderun'dan, ben de kardeşimle kahve içerken dinliyorum sizi. O zaman sıradaki şarkım da size armağan olsun güzel insanlar. Bakalım başka. Nurten ablamız son saate eşlik dinlemiş kardeşim, eyvallah. Bugün sesiniz iyi geliyor, iyi ki varsınız diyor. Nurten ablamıza ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Siirt Pervari köyünde yaşayan arkadaşım Fatma için gelsin. Ve özledim diyor. 6 yıldır görüşemiyoruz demişler gönderdikleri mesajla. İnşallah tez vakitte görüşürsünüz. Devam edelim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Evlilik doğasında var.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

Japan Dilek Noel'a zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden eşlik ediyor bize dostlarımız. Kayseri'den Rukiye, eşim Hasan ve çocuklarım için sizden bir şarkı istiyorum. Eyvallah, sağ olasın. Size de sevgiler, selamlar olsun. Çaylar Ayhan'dan, içim durmadan, bardakları kırmadan diyor. Eyvallah, teşekkürler. Bakalım kimler var? Songül, İzmir'den dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş Songül. Peki, sana darmağın olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Fatma dinlemedeyiz diyor. Denizli'den selamlar olsun. Fatma için ve bütün sevdikleri için de hediyemiz, dinleteceğim şarkı. Özcan, Mersin'den dinliyorum. İyi yayınlar dileğinde bulunmuşlar sevgili dostlar. Peki, bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar ve daimi dostlar. Hadi buyurun.

Selamlar, aleyküm selam. Bizden de sizlere selam olsun. Sadık sağ olasın. Aslı Erzurum'dan. Evdeyim diyor, sizi dinliyorum. Bugün pek keyfim yok diyor. Az önceki çaldığım şarkıyla galiba. O zaman yani neticesinde insan bir gün ağlar bir gün güler. Hayat garip, senin de söylediğin gibi. O yüzden Sadık şarkıyı da sana ve sevdiklerine armağan edeyim. Tülay Çanakkale'den, kulağım sizde be ya diyor. Daimi dost olarak dediğiniz kişi var ya diyor, o benim işte. Eyvallah, sağ olasın Tülay için ve Çanakkale'de kulak veren bütün dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, ben Gül, İzmir'den yazıyorum. Gelinlerim Aleyna ve Merve için sizden bir şarkı istiyorum. Dikkatle, şu anda turkuaz dinliyorlar demiş. Peki, o zaman Gül Hanım'a, gelinleri Aleyna ve Merve için ve kıymetli eşlerine de benden sevgiler, selamlar. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, artık neredeyse son yarım saatimiz. 505-188-30-0 yazılı mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyen

bire müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: da var.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak.
5: Reklam.

Sensiz bir uyku uyudmaz mı? Devam edelim. Utku ile istekleri Murat. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. O da bizi şu anda dinliyor. Nihal, yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Teşekkür ederim. Merhabalar, Giresun'dan yazıyorum. İsmim Umutcan. Kuzenim Enes'e selam göndermek istiyorum. Sizlere de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Ayşegül Aydın, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun size de. Her şey kalbinizce olsun. Sırasıyla bir gidelim bakalım. Merhabalar, kolay gelsin. İzmir'den Nur. Sevdiklerim için sıradaki şarkıyı rica ediyorum diyor. O zaman İzmir'den Nur Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Kemal, senin de her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Sana ve bütün dostlarına da hediye edeceğim. Emre'nin mesajı var. Şimdi gördüm Emre. Senin de her şey kalbince olsun. Yani bize güzellik katan sizlersiniz. Gerçekten. Hani biraz şarkı, biraz sohbetiniz, biraz mesajınız. Yani her şeyi bir kenara bırakıp hayatın yoğunluğunu eğer ki bir kenara atabiliyorsak ne mutlu bize. O yüzden de her şarkının ayrı bir anlamı var. Her şarkının ayrı bir önemi var. Hepimiz aynı frekansta buluşuyoruz. Çok güzel bir aileyiz. Eksik olmayın. Teşekkürler. Çok mu duygusal oldu bu? Peki. Birazdan vedada buluşacağız. 505 188 30 00.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Seyhan Bursa'dan dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Deniz abla, çok teşekkür ederim. Size de sağlık sıhhat diliyorum. Senem, o da bizi dinliyor. Çocuklarımla demiş, Damla çikolatalı top kek yaparken dinliyorum. Size kolay gelsin sana da. Barış Edirne'den selamlar. Arkadaşım Beytullah için. İzmir'den Gökhan ben. Son şarkıda sizlere armağan olsun. Orada dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki itik hasret, iki parça can diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Gülşah, o da bizi dinliyor. Yalnız bu saatin başında bir Tarkan şarkısı dinletmiştim Gülşah. O zaman sana da hediye etmiş olalım. Son olarak da dinleteceğim şarkıyı, olur mu? Ben artık müsaademi isteyeceğim sizlerden. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler, sağ olun. En güzel şarkıları adresinize teslim etmeye çalıştım. Ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Sonrasında Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum açıklamasını yaptı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasında yaklaşık 2 yıldır bir hareketlilik olduğunu söyledi. Gürlek, asıl amacımız mağdurların paralarını alabilmesi dedi. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'da yaşayan vatandaşların yılda 12 günü trafikte geçiyor. Bunun yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun çevrelerinde, yarın gecenin ilk saatlerinden itibaren de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Merkez Bankası 2026 Eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini yayımladı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi Eylül'de piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70'e, hane halkı için 0,02 puan yükselerek %45,60'a çıktı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz. Bugün 23 Eylül günlerden çarşamba. Saatler 17.07'yi gösteriyor. Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. Birazdan servisler kalkmaya başlayacak. Bunun yanı sıra iş yerlerinde mesaiye kalanlar, akşam için hazırlık yapan evdeki hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki yurt dışında beni dinleyenler, herkese selam. Size yine bir arkadaş, bir dost olacağım. Teşekkür ediyorum Radyo Turkuaz'da olduğunuz için. Şimdi yayına nasıl ulaşabilirsiniz? Bilmeyenler için.

0: dileyen 8, 30, çift 0, dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Gönderin WhatsApp'tan mesajınızı, gelsin. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız, onu tartışırız. Şimdi bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hey.

akşamlar. Hemen trafiğe de bir bakalım, adettendir. Ah, bizim trafik sayfasını kim kapadı?

0: %62 seviyesinde başlangıcı yaptık. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Bakalım bir saat sonra neler olacak. Hatta hemen Ankara'ya bir gidelim isterseniz. İyi akşamlar.
1: Ankara'dan Dilhan ben.
0: Buyurun.
1: Ankara dün akşamdan beri sağanak yağıştı. Bölge bölge şiddetini arttırmış durumda.
0: Gördüm sosyal medyada bayağı bir yağmur yağmış.
1: Bazı yerlerde istenmeyen görüntüler illaki oluştu. Arabalar sular içinde kaldı. Yollar güçlükler oluştu. Bahçedeviler tarafındayım. Hava kapalı. Her an yağmur yağabilir.
0: Peki, teşekkür ederiz. Size iyi yolculuklar o zaman. Radyo Turkuaz'da. Babam beni okuldan aldı, eve gidiyoruz. İskenderun'dayız. Mete, 5. sınıf öğrencisiyim. Sizleri çok seviyoruz. Aferin Mete. Babasıyla beraber eve gidiyor. Hak etti. Eskişehir'de hava çok soğuk. Yağış var. Erim. Derya, seni bekliyoruz. Geldik. Niğde Gölcük yolundan selamlar. Arkadaşım Bayram abimiz diyor, yeni bir motosiklet aldı diyor. Eyvallah, hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman. Kazasız belasız diyelim. Dostlar, bir reklam arası, sonra tekrar buradayız.
2: Bir reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: daha da artıyor. Şimdi...
1: Evet, buyurun.
0: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğim dostum, sevgili Sadık Yılmaz, şu an İstanbul trafiğinde. O da beni dinliyor. Ona da selamlar. Sadık da benim gibi çaycıdır. O da kahveye çok böyle biraz mesafelidir. Ara ara içer. O da benim gibi. Sadık, burada bir çayım var. Yani buralarda olsam belki ısmarlardım stüdyoda ama. Senin yerine de içiyorum. Sana da iyi yolculuklar. Yeni mağazanda hayırlı olsun bu arada. Güzel görünüyor. Bol kazançlar diliyorum sevgili kardeşim. Dostlar, biraz böyle şarkılarla yürüyelim. Saat 6'dan itibaren de ortaya bir konu atalım. Onu konuşalım. Anlaştık mı? Hadi bakalım.

0: Manisa'da Arzu. Size ve gönlünde yar sancısı olanlara gelsin. Gönlünde yar sancısı mı?
1: Bu ne be?
0: Şey mi bu yani? Özlediğiniz birisi var, bir türlü kavuşamıyorsunuz, o manada mı acaba? Manisa'dan dinliyorum, adım Arzu. Ona da bir açıklık getirirseniz sevinirim. Güzel bir söz çünkü, yar sancısı. Çekmedim, bilmiyorum da. Çekenler olabilir, o yüzden onları da bir anlamak istiyorum. Ankara'dayız Akif. Servise binip kulaklıkları takıp sizin yayını açınca bana bir huzur, bir rahatlama geliyor ki. Tamam. Reklam arası, sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Japan Dili Ekno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Hanımlar beyler iyi akşamlar. Radyo Turkuaz, Lubex Motor Yağları Optedik Show sizleri selamlıyor. Gümbür gümbür.
1: Ne gümbür diyorsun lan sabah vakti? Sen de nerede barıp yatıyorsun bu saate kadar eşekler gibi?
0: Babalar, Mazhar Fuat Özkan. Babalara saygı yapalım o zaman. Bir de Barış Manço şarkısı. Allah.
1: Allah.
0: Bence iyi gider bu

İzmir'deyiz. Sadık kardeşim kendisi gelinlikçiymiş. Uzun zamandır yayına katılamadım diyor. Teşekkür ediyorum. Hasan, Ayhan, Emin ve Sadık, onlar bizleri dinliyorlarmış. Onlara da kolay gelsin. Hadi bakalım.

0: güzel oldu Barış abi. Çok da güzel bir şarkı. Söyle Zalim Sultan'la. Hanımlar beyler, bu şarkının içinde yer aldığı 24 Ayar Manço albümü mesela bende plak olarak duruyor. Çok kıymetli bir hazinedir. Ben öyle görüyorum. Yani herkes farklı düşünebilir. Benim için kıymetli bir hazine. 24 saniye bir reklam arası. Tekrar görüşeceğiz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
3: Dedigahan, iyi akşamlar. Antep'ten Murat ben.
0: Murat'cığım.
3: Yarın kına gecem var. Oo. Cumartesi düğünüm var.
0: Oo.
3: Bütün herkes beni tebrik etsin.
0: Lütfen.
3: En başta da sen.
0: Tebrik herkes ediyorum. Tamam hadi. Murat'ın düğünü varmış dostlar.
4: Belgelendirin kedi yerindedir.
0: Vallahi helal olsun. Kına ne zaman dedim, bir daha bir duyayım onu.
3: Kına gecem var. Cumartesi düğünüm var.
0: Cumartesi düğün. Kına gecesi bu akşam mıydı? Tam yakalayamadım.
3: Yarın kına gecem var.
0: Hadi bakalım o zaman. Hayırlı uğurlu. Bak dün konuştuk Murat. Düğün konvoyu yaparken yolları kapamayalım. İnip oynamak tamam serbest ama en azından araçlar geçsin. Öyle bir durum diyelim istersen. Dün çok konuştuk o konuyu. Size de şimdiden iyi eğlenceler. Tebrik ediyoruz sevgili Murat'ı ve aynı zamanda hafta sonu evlenecek olan çiftlerimiz varsa onlar.

Vay arkadaş ya, güzel bir heyecanlama, kabul etmek gerekiyor. Aileler anlaşmış, çiftler tamam demişler, hadi düğünümüzü de yapalım. Helal olsun diyelim o zaman. İnşallah güzel ve eğlenceli geçer. Ondan sonra cuma. Bu arada Türkiye-Fransa maçı cuma günü saat 21.45'te ATV ekranlarında olacak. Uluslar Ligi ilk hafta mücadelesi Türkiye ve Fransa. A milli futbol takımları karşı karşıya gelecek. ATV ekranlarında saat 21.45. Bu da futbol dünyasından sizlere bir haber olsun. Peki dostlar.

evlerden çıkıldı. Yavaş yavaş evlere. Akşam için bir program varsa oralara. Ya da yeni iş yerine gelenler var mesai saati dolayısıyla. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Gün yoğun geçmiş olabilir. O yüzden biraz enerjik ve eğlenceli gidelim. Saat 6 gibi günü konusu. 7'den itibaren de yavaş yavaş yolu akışına bırakacağız. 8'e kadar buralardayız. Sizler için mikrofon başındayız. Radyo Turkuaz'da. Olsun, birkaç defa hatırlatayım ben. Güzel bir yolculuk olsun. Şimdi reklam arası. Sonra tekrar görüşüyoruz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kalitli.

0: otosor.com.tr.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

biraz tartışalım, konuşalım, sizlerin de sesini duyalım. Bence güzel olur. Kocaman kocaman insanlarız en nihayetinde. Anlattığımız, burada sorduğumuz konular üzerine hepinizin bir görüşü var. Önemli olan konuştuğumuz konular hakkında daha...

0: kıymetli. Madem yayın yapıyoruz, binlerce insan bizi dinliyor. Bu çok değerli. Şimdi bir işletmeci şöyle bir açıklamada bulunmuş. Aslında sosyal medyada tanınan biri ama hani reklam olur diye ben söylemiyorum. Ondan sonra acaba iş adamları diyor, eğer yoğunlarsa eşlerini sosyal medyada aramalı. Zamanlarını boşa harcamamaları gerekiyor. Ben de öyle buldum demiş. Sosyal medyadan bir hanımefendiyle tanışmış. Mutlu olduğunu ifade ediyor. İş adamları ya da yoğun çalışanlar için söylemiş bunu. Yani sadece iş adamı olmasına gerek yok. Adam mesela motor ustasıdır, otosanayidir. Gün içinde sosyalleşecek ortamı yoktur. Sosyal medyada sevdiğini arayabilir diyor. Buraya kadar her şey tamam. Fakat enteresan başka bir şey çıktı. Onu da söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlık uygulamaları var dostlar. Bu uygulamalara giren erkek arkadaşlarımız tabii bir hayat arkadaşı mı arıyorlar artık ya da hani bir flört mü arıyorlar? Ne amaçla girdiklerini onlar daha iyi bilirler. Fakat enteresan şöyle bir şey oluyormuş. Diyelim ki bir erkek bir uygulamadan bir hanımefendiyle tanışıyor, yazışıyorlar ya. Hanımefendi şey diyormuş, hadi yemeğe çıkalım o zaman. Benim bir tanıdığım yer var, buraya birlikte gidelim. Adam da o ne güzel yemeğe davet edildim diyor. Tamam hesabı öderiz diyor. Kaç para olabilir ki diyor. Kadının davet ettiği yere gidiliyormuş. Bakın sonrasında bak neler oluyormuş.
1: Kerim, kerizi de bitmez, salonu da bitmez. Evet. Arkadaşlık uygulamasından tanıştığı kızla mekana giden bir çocuğun önüne 50 bin lira hesap geliyor.
0: Oo.
1: Tabii çocuk bu hesabı ödeyemeyeceğini söylüyor. Mekanda ödemeden çıkamayacağını söyleyince 21 bin lirasını kadar ödeyebiliyor.
0: Çünkü başka türlü çıkamaz, öbür türlü.
2: Ar olan.
0: Tabii.
1: Türklerde içgüdüsel değişik bir özgüven var. Diyorlar
0: evet.
1: ki
0: evet.
1: dünyanın en güzel erkeği benim. Kadınlar bana ölüyor, bitiyor zannediyor. Kim evet. bilir o kızla o mekan arasında nasıl bir anlaşma var?
0: O erkeklerdeki özgüven, bazı erkek arkadaşlarım var biliyorum onları böyle. Bayılıyorlar bütün kadınlar bana bakıyor falan diye. Öyle değil diyoruz. Bak adam da söylüyor.
1: Müşteri başına nasıl bir komisyon alıyor?
0: Yani günün sonunda şöyle isterseniz haber merkezine bağlanacağız. Efendim. Hanımefendiler, sosyal medya bazı hanımlar diyelim. Sosyal medyadan bazı erkekler arkadaşlık teklif ediyorlar. Onlar da tamam. Nerede buluşalım? Şurada. Benim bildiğim bir restoran var diyor hanımefendi. Oraya gidelim diyor. Adam da o gün hazırlanıyor, giyiniyor, süsleniyor. Berbere gidiyor, tıraş oluyor falan. Ama günün sonunda öyle bir hesap.

geliyor ki onu ödemezsen zaten büyük sıkıntı çıkacak. Ödersen de yüklü miktarda geliyor. E peki nasıl olacak bu iş? Yani biz kime güveneceğiz biriyle arkadaş olabilmek için? 0505 188 30 çift 0. Erkekler dikkatli olun. Bak hani güzel güzel kadınlar size yazdığı zaman bu beyefendinin de dediği gibi ah yakışıklıyım ondan yazıyor falan. Öyle bir dünya yok yani. Böyle bir sazan sayın eşine de denk gelebilirsiniz benden söylemesi. Hanımefendilere de soralım. Bu erkekler niye böyle hep böyle takılıyorlar? Bu işlerin içerisine düşüyorlar. Sizin bir görüşünüz var mı? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollayalım ama böyle 20-25 saniye olsun. Çok uzun bir dakika mesajları yayınlayamıyorum. Derdimizi böyle güzel hızlı bir şekilde anlatırsak daha çok dinleyiciye yer verelim. Erkeklerin düştüğü bu haller. Flörtü bulacağım diye. Evet, bunu konuşuyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Sonrasında Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum açıklamasını yaptı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir, dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hayata geçirilen, gençlere yaz aylarında konaklama maliyeti olmadan Türkiye'nin 81 ilini gezme imkanı sunan Seyahat Sefer projesinden 628.241 genç yararlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol takımımız Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak. Sağlık Bakanlığı 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik son 2 yılda 2 milyon 129 bin çocuğa işitme taraması yaptı. 118 bin çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. Motorin grubunda 5,57 Türk lirası fiyat indirimi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak fiyatlarla motorinin litresi İstanbul'da 90,86 liraya, Ankara'da 91,87, İzmir'de ise 92,26 liraya düşecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: unutulmaz bir klasiktir bu şarkı. Yeni nesil belki bilmez ama çok güzel bir şarkıdır. Dertlerimi zincir yaptım. Büyük bir isim Salim Dündar yorumuyla geldi. Diyanar Günün Şarkısı.
1: Diyanar Günün Şarkısını sundu.
2: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
0: Hop dedik. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Tekrar hoş geldiniz radyolarını yeni açanlara da. Selamlar, saygılar. Sizler için mikrofon başındayım.
3: Aferin. Ben ne olması lazım? Çocuğum sen hep böyle mi kalacaksın?
0: Maksat vatandaş güzel zaman geçirsin. Dostlar, şimdi görücü usulüyle evlenelim. Tamam, geçen programda işledik. Birisini görücü usulüyle tanıştırmışlar. Kadın damadı soyup soğana çevirip gitti. Yakalandı sonra ama ne oldu bilmiyoruz. Denizli'de mi ne bir yerde yaşanmıştı. Ya tamam, hadi oradan kaçtık. Sosyal medyadan birini bulalım. Bir iş adamı yazmış. Diyor ki iş adamları o kadar yoğun ki diyor. Eşlerini ancak sosyal medyadan bulabilirler diyor.
4: Amanim bum.
0: Hatta bulduğunu da itiraf etmiş. O da tamam. Bir de uygulamalar var. Şimdi bu uygulamalara giriyorsun, birileriyle tanışıyorsun. Ha, tanıştığınız hanımlar genellikle erkekleri yemeğe davet ediyorlarmış. Diyorlarmış ki işte adam diyor ya hani buluşalım, görüşelim, bir tanışalım falan. Ondan sonra kadınlar diyorlarmış ki, bazı kadınlar, beni tanıdığım bir restoran var, oraya gidelim. İşte adam tabii tanışacak ya, davet edildiğin yer neresi, orada hesap kaç para?
5: Şunu sustursana.
0: Susmayacağım, konuşacağım. Bugün hanımlar erkekleri vurun vurabildiğiniz kadar. Size izin veriyorum. Anlaştık mı?
6: Vah vah, daha da çok gençim.
0: Öyle ama bu yanlışlığa düşmesinler. Özlem Hanım buyurun.
7: Merhabalar.
0: Merhaba.
7: Erkekler çok doyumsuz varlıklar. Maalesef kusura bakmasınlar ama öyle. Böyle evet, güzel müzel gördükleri zaman dayanamıyorlar.
0: Ama onu da türküleri mürküleri yazılmış. Güzel görünce dayanamama falan değil mi yani?
7: Aman dikkat etsinler.
0: O kısmı sonrasını yayınlamayayım ama öyle bir laf ettiniz ki tamam, aramızda kalsın. Ona hiç girmeyelim bence. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var o. Şuradan alabilirim belki.
7: Böyle her gördüklerine inanmasınlar bence.
0: Tamam.
7: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Leyla Hanım.
8: İyi akşamlar Erhan, Bursa'dan Leyla ben.
0: Buyurun.
8: Erkeklerin düştüğü bu duruma inan hiç üzülemeyeceğim.
0: Üzülemeyeceğim diyor, anlıyor musunuz erkekler?
9: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Niye üzülemiyorsunuz Leyla Hanım? Yani adam gönlünün sultanını bulacak. Biriyle tanışmak istiyor. Belki ileride evlenecek. Nasıl bir hata?

0: Ya düşebilirler ki böyle.
1: Normalde normal hayatta ilişki yaşadıkları kadına kıza 5 liralık hediye almaya tenezzül etmezler ama böyle sazan gibi o süslü estetikli ablalarımızın tuzağına düşer gider o paraları da öderler.
0: Evet.
1: İyi oluyor bence müstahak onlara.
0: Peki müstahak onlara iyi oluyor. Konuşacağız. Reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: paketleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Teşekkür ediyoruz. Savaş diyor ki abi Lübeks'ten motor yağlarım geldi. Fotoğrafını da çekmiş göndermiş. 5.30 değil mi? Aa, iki tane kocaman. Kaçlık bunlar? Bir bakayım ben şöyle. Büyütebiliyor muyum şunu? Abi 4.8 litre. Vay arkadaş. Yaşa. Vallahi çok güzel. Beğendim. Lübeks motor yağları. Her ay yarışma yapıyoruz. Bir ya da iki kere. Bu yarışma sonucunda dinleyicilerimize değerli sponsorumuz Lübeks'ten motor yağları armağan ediyoruz. Savaş da bu son yarışmada kazanan dinleyicilerimizden biriydi. Abi yağlarım geldi, teşekkür ederim. Yağlarım eridi. Tamam, iyi olmuş. Peki şimdi dostlar, tanışmak, kaynaşmak güzeldir. İnsanların bir gönülde buluşması, bir süre sonra o güzel kalp birlikteliğini evliliğe götürmesi kadar hoş bir şey olamaz. Yuva kuruyorsun, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Çok iyi konuştum şu anda. Ama günümüz şartlarında insanlar diyorlar ki ya ben yeni biriyle de tanışmak istiyorum. İşte o anda tehlike çanları çalmaya başlıyor. Çünkü zırt hemen cep telefonuna el ulaşıyor. Orada uygulamalar var, arkadaşlık uygulamaları. Çekingen davranan erkekler bile orada birer kaplan oluyorlar.
1: Çekingen erkeklere bayılırım.
0: Ama sonrasında işte sosyal medyada gördüm, tanışılan hanımlar yemeğe çıkalım diyorlarmış. Doğal aslında, yemeğe çıkılır değil mi ilk tanışmayla? Fakat götürdükleri restoranlar hep kazık restoranlarmış. Acayip hesaplar geliyormuş. Böyle durumlar. Ya böyle bir dikkat edin falan filan diyorlar. Bu erkekler bu oltalara niye düşüyor diye sorduk. Derya merhaba.
2: Bu tuzağa düşen erkeklere oh canıma değsin, iyi niye, olmuş diyorum.
0: Niye öyle diyorsunuz?
2: Yani bu kadar süsün püsün sahtelerin, fitrelerin peşine giderseniz başınıza bunlar gelir.
0: Evet.
2: Oysa ki kadın olsun erkek olsun yüz yüze tanışabileceği, görebileceği, konuşabileceği.
0: Tamam işte oralar nereler ama bulamadıkları için insanlar bu ortamlara giriyorlar. Hep bunu söylüyoruz da işaret edemiyoruz. Mesela siz iyi niyetli olarak birini biriyle tanıştırır mısınız? İyi çocuk, iyi kadın, iyi kız, neyse.
2: Birilerine hani arkadaşlık teklif etseler başlarına bunlar gelmez. Ama sahtelik peşinde koşarlarsa bunlar oluyor.
0: İşte arkadaşlık teklif etmiş, seninle arkadaş olalım mı demiş. Karşı tarafta demiş ki önce bir yemek yiyelim.
3: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Fatma, iyi akşamlar. Aydın Germencik. Pazartesi günü başlayan, pazar günü bitecek İncir Festivalimiz var. Herkesi bekliyoruz, tamam. Öner Bey, iyi akşamlar.
4: Ya buradaki konuya ben yorum yapmayacağım.
0: Niye?
4: Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Beyefendi bu mevzuda sadece gittiğinde hanımefendiyle sipariş olarak sadece su söylemiş. Yani bu suya da 50 bin lira gelmesi.
0: Yok canım. Ayrı bir öyle mi sadece su? Yok, su değildir de bir şeyler daha vardır ama ederinden fazladır diye tahmin ediyorum ben. Herhalde ondan dolayı tartışma çıktı. Devam edelim, görüşler alalım. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Böyle yorumlar yollayabilirsiniz. Sesli mesaj.
5: Bir reklam. Bir reklam.
6: Her tarzın...

0: güzel de oldu bence. Nasıl ama?
1: İyi.
0: Hop dedik.
2: Yavrum benim, özelim bir tanem.
0: Evet, konuşuyoruz. Sosyal medya, ama onun dışında bazı uygulamalar da var. Bu uygulamalar erkek ve kadınları tanıştırıyor. Ondan sonracığıma tanışıyorlardı herhalde. Ama bazıları da maalesef yüklü miktarda hesaba yakalanıyormuş erkekler.
3: Yok deme.
0: Valla. Ondan niye olduğunu da anlattık zaten. Bir beyefendi bir video çekmiş, hatta biraz daha yayınlayalım.
4: Kim bilir haftada kaç tane erkekle buluşup orada hesap ödettiriyor. Evet. Ama bizim bu arkadaş da 21 bin lirası gidince gidip şikayetçi oluyor.
0: 20 bin lira 1 bin lira gitmiş, gidip şikayetçi olmuş, ama hani altından ne çıkadığını bilmiyoruz yani bu arada. Devam edelim bakalım. İzmir'den Faruk. Güzel ama onu yayınlayamayız ki Faruk'cum ya. Konya'dan Yavuz Bey. Abi ne dediğiniz anlaşılmıyor. Şu telefonu biraz şöyle, ahizeyi biraz anlaşılır şekilde tutarsanız iyi olur. Sakarya'dayız. Nurcan Hanım buyurun.
5: İyi akşamlar hop dedik. Buyurun. Ben Sakarya Nurcan.
0: Buyurun.
5: Çekinip de itiraz edemeyeceklerini bildikleri için, hı-hı, ve de bu firmanın adına çalışıyor bu kadınlar.
0: Hangi firmanın?
5: Payını da alıyorlar.
0: Allah Allah. Maşallah, sen de abla, her şeyden haberin var ha. Böyle konuşma Nurcan.
6: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
5: Bizim erkeklerimiz de bunu yutuyorlar. He? Ben bir köylüyüm ama nasıl düşündüm sence?
0: Bence güzel düşündün. Eyvallah. Devam edelim. Bakalım. Bir hanımefendi diyor ki, eniştem birisiyle beni tanıştırdı. En yakın arkadaşı olarak tanıştık. Bir kere yemek yedik, sonra evlendik. Evlendikten sonra maalesef ruh hastası olduğunu öğrendim. Evliliğimin ikinci günü evden kovdular. Ben şimdi psikoloğa gidiyorum. Oo, acayip şeyler yaşanıyor baksanıza. Geçmiş olsun hanımefendi, isminizi vermeyeyim de. Geçmiş olsun diyeyim o zaman. Daha başka bir konu tabii. Lale Hanım, konuyla ilgili şahsi yorumumu yapmak istiyorum diyor.
7: Ah canım kardeşim benim.
0: Lale, yapınız lütfen. İnsanlar niye bu kadar kasar ki kendilerini? Gerçekten tanışmak isteyen bir kadın veya bir erkek gayet güzel de bir deniz kenarında, köftecide, bir taburu üzerinde oturup karşılıklı çay içerek de tanışabilirler. En doğal, en güzeli haliyle. Lale Hanım, ama işte günümüzde öyle değil işte, o yüzden. Ondan dolayı. Yavuz abi sesi düzeltmiş, bir daha bir dinleyelim.
8: Ayhan Bey, Konya'dan Yavuz Danış ben.
0: Ha abi, elini çek orada.
8: Şimdi benim merak ettiğim bir konu var. Ha. Bu 50 bin TL'yi ödeyebilen Türk erkekleri var yani, çok.
0: Evet.
8: Bu 50 bin TL ödendikten sonra ne oluyor?
0: Tamam işte, hesabı oraya diyorlar. Ondan sonra bilmiyorum ne oluyor. Başına gelen varsa arasın seni, söylesinler. Yavuz abi ben ne bileyim. Sen de yani.
9: Ne oluyor ulan burada?
0: Vallahi parayı kaptırıyorlarmış.
10: Biliyor musun? Sen toy bir budalasın.
0: İlk tanıştıkları zaman herhalde, şimdi kadın da davet ediyor ya hanımefendi. Neyse işte. Gidiyorlar. Adam bakıyor. Kadın da onun gözünün içine bakıyor. Hesap da gelecek bir taraftan. Yediler mediler, tamam. Ondan sonra şu sohbet oluyor mudur acaba?
11: Seviyorum galiba.
12: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Devam edelim, reklam arası peki.
13: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Hesabı alabilir miyim?
16: Buyurun.
15: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
16: Nasıl yani?
17: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Ayancım merhaba, Bursa'dan Uğur.
1: Bursa'dan Uğur bizimle beraber.
2: Ay ne kadar değişik bir tip.
1: Bir dakika, adam bir konuşsun bakalım ne diyecek.
0: Ayan haberin olsun. Çıkışta Radyo Turkaz'ın kapısında seni bekleyecekler. Ortalığı karıştırdın yine.
1: Niye ki, ben ne yaptım?
0: Ya karışma, boş ver, kim ne yaparsa yapsın Ayancım ya.
1: Eyvallah.
0: Patlat.

0: Böyle güzel bir oyun havası gibi dinleyelim ya Ayhan'cığım. Bursa'dan sevgiler. Bir şey olursa beni ara Ayhan.
1: Severim Uğur.
2: Severim Kerepe'yi. Aynı mahallede futbol oynadık.

0: Hadi bakalım. İyi akşamlar Canan Hanım.
1: Aslında ben bir evli bayan olarak söylüyorum. Evli erkekler yapıyorsa eğer.
0: Yo, evli erkekler, öyle bir ayrım yapmadık. Evli erkekler değil de yeni tanışmak isteyenler. Evli erkek diye bir şey geçmedi.
1: Her şey müstahak bu erkek kısmına, çünkü her şey müstahak.
0: Ne oldu?
1: İyi yapıyorlar, çok iyi yapıyorlar.
0: Kimler?
1: Bütün hemcinslerime söylüyorum. Heh. Böyle arkadaş sitelerinde tanıştıkları erkekleri soyup soğana çevirsinler. Ne?
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Ama biz bunu evli erkekler için demedik ki, yeni tanışanlar için dedik. Evli erkeğin zaten o sitelerde ne işi var, değil mi?
1: İçin bizde bir atasözü vardır.
0: Nedir?
1: Her taşın altına elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan çıkar.
0: Aa, güzelmiş.
1: Erkeklerin de akıllanacağı yok. Ha? Madem öyle istiyorlar, öyle olsun. Akıllansın erkekler de bir zahmet.
0: Vay.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Ne güzel şarkılar. Devam edelim efendim. Instagram'dan dileyenler takip edebilirler. Radyomuz Radyo Turkuaz. Bendeniz Hop Dedi Kayhan. Bir taraftan da takiplerinizi bekliyorum. Bakalım kimler takip edecekler. Konu hakkında görüşler var. Onları birazdan yayınlayacağım. Ama çok komiksiniz ha valla. Helal olsun sizlere.

0: Hayırlı günler edelim, herkese selamlar. Saatler 18.49'u gösteriyor. 23 Eylül günlerden çarşamba. Trafik yoğunluğuna da bir bakalım. İstanbul'da yoğunluk %71 seviyesinde. Yeni bir ileti geldi. Darülecesed Caddesi, Ok Meydan istikameti. Bu hemen değil mi? D100 Karayolu'nun yanı oluyor herhalde orada. Bir araç yangını var. Geçmiş olsun diyelim. Bundan dolayı da orada biraz yoğunluk oluşmuş durumda. Diğer taraftan hem Anadolu yakası hem Avrupa yakası yine bildiğimiz gibi. O yüzden detaylara çok girmiyorum ve konu hakkında sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Efendim.
1: Telefonun çalıyor işte.
0: Tamam, hemen bakalım o zaman. Evin Hanım buyurun.
2: Ayhan Bey merhaba.
0: Merhabalar.
2: İyi oluyor o erkeklere. Namuslu, güzel, aklı başında, eğitimli kızları beğenmezler. Gidip böyle aptal aptal kadınlarla yemek yerler. Çok iyi oluyor. Oh canıma değsin.
0: Peki. Böyle konuşmasaydınız iyi olurdu ama.
3: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Siz erkekleri yanlış anlıyorsunuz. Emel Hanım bir de aklı başında güzel, işte onları tanıştıracaksınız gençlerle. Yani artık aileleri.

0: de görev düşüyor. Sosyal medyada bu arkadaşlık şeylerinde, uygulamalarında belli ki ya o kişi o değil yani. Belli yani, bir üç kağıt dönecek %80. Ama gerçekten iyi niyetli, burada bir yakışıklı, işinde gücünde olan bir delikanlı, temiz bir kardeşimiz var. Burada güzel, namuslu bir kızımız var. O zaman büyükler araya girecekler. Başka yolu yok. Başka yolu yok demek ki. Emel Hanım, şu ana kadar kaç kişi evlendirdiniz Emel Hanım? Oradan konuşuyorsunuz. Emel Hanım biraz kızdıralım. Şimdi bakalım. İyi yayınlar, arkadaşım başına böyle bir olay geldi. Dostlar, ben bunları anlatıyorum hani evli erkekler için değil canım, onları katmıyoruz. Burada şimdi bekar kardeşlerim var, bir hanımefendiyle tanışmak istiyorlar. O yüzden hataya düşmesinler. Özellikle bu arkadaşlık uygulamalarında bazılarında oluyormuş. Arkadaşım başına geldi aynı hesap. Bayanlar aslında görüşmüyor. Onlarla bir yolu yapıyorlarmış, hemen kaçıyorlarmış mekana. Öyle mi? Ondan sonra erkekler hesapla baş başa kalıyorlarmış. Sonra bakıyorlarmış yanında bayan yok. Ama bu kadar da kerizlik olur mu ya? Ciddi misin?
1: Korkunç bir şey bu.
0: Oo. Mesela yani tanışıyorlar, önce masada bir oturuyorlar. Hoş geldin, işte tanışalım bilmem ne. Sonra hızla iş seni seviyorum'a falan mı geliyor?
2: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Adam bu arada yiyor. Bayağı da bir hesap geliyor. Kız diyor ki ben gidiyorum iş, bir yere uğrayıp hemen geri geleceğim diyor. Adam da diyor ki
2: söz mü?
0: Tabii kız gidiyor, geri gelmeyince adam hesapla baş başa kalıyor. Üstelik yüklü bir hesap. Sonrasında adam diyor ki
2: ben moralim sıfır sıfır sıfır sıfır.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımınıza...

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

0: için otosor.com.tr.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
1: Lumex motor yağları Hop Dedik Show. Her gün buradayız, sizler için yayındayız. Yavaş yavaş konuyu toparlayalım. Tabii buradaki amacımız bu konular hakkında sizleri bilgilendirmek. Bazı yanlışlar olabiliyor güncel hayatta ama kulağınızın bir tarafında eskiler öyleler küpe olarak da kalsın. Özellikle genç kardeşlerim, sevgili beyler, aklınızda olsun. Ben dedim ya, biraz gençleri de tanışması için aracı olmak gerekiyor diye, ama Aykut Bey de diyor ki vallahi hiç kimseye kefil olmam, karışmam, sonra ne olacağı belli olmaz diyor. O da haklı kendince. O da haklı. Şurada bir mesajımız var. Bakalım burada kim ne diyor? Hatay'dan Rabia. Kocam Selçuk'a selamlar. Sizi dinliyorum. Trafikte bol ve keyifli, güzel bir akşam olsun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hollanda'dayız Songül. İyi akşamlar. Polatlı'dayız sevgili Merve. Güzel kızları üzdüler. O yüzden artık erkekler bunlara layık diyor. Peki. Aslı, işten çıktık eve gelirken sizleri dinliyoruz. Canım eşim Şahin'e bir selam yollayabilir miyiz? Tabii ki yollarız, hem de en güzelinden. Hanımlar, beyler, karşınızda Kral Ferdi Özbeğen.

0: yapmazdım ama şimdi binlerce insan bizi dinliyor. Şuradan konuştuklarımız hiç olmazsa mesela bir saatlik süre içerisinde insanlara bir yol haritası olsun. Birilerinin kulağında böyle bir çapak olsun. O kısımda kalsın yani. Bu bizim için önemli. Eda Hanım, mesajınızı yayınlıyorum ama baştaki kısmı kesiyorum. Özel bir şey olduğu için onu yayınlama izni yok, öyle diyelim isterseniz. Ama bu kısım bence daha önemli.
1: Artık kadın ya da erkek ayrımı yok. İnsan insanı kandırıyor bu devirde.
0: Evet.
1: Bence herkesin bilmesi gereken şey, kimseye para verilmemesi gerektiği ve hani kolay kazanılmıyor para. Bunun değerini bilsinler. Hiçbir erkek ya da hiçbir kadın güvenilmez. Ben öyle diyorum.
0: İskenderun'dan Zeynep diyor ki artık ilişkilerin dinamiği değişti. Kimse sorumluluk almak istemiyor. İsim koymadan görüşmeye devam etmek istiyorlar. Bir çay bir kahve içip sorumluluğa girmek istemeyen insanlar türedi etrafta. Kimse evlenmiyor, evlenemiyor doğa doğrusu bu sebeple diyor. Duygusal olarak mesela bir bağlanıyorsun, bir bakmışsın ki karşındaki kişi biz sevgili değiliz ki diyor. O zaman da emin olamıyorsun diyor. Duygulardan yani geçmişti gençlerde aslında biz o zamanki samimiyeti duygulara özlüyoruz. Özellikle 80'li yıllar, 90'lı yıllar geçmiş diyor. Peki, Hatay'da, Antakya'da Hanifi Hasan Bilal bizler için mesai başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatsu. Ne iş yapıyorsunuz? Su dinleme ekibi. Akustik cihazla sokaklarda kaçak su peşindeyiz. Ha güzel. Vazife başında.
2: Vazife başında oyun mu oynuyorsun sen lan?
0: Bizi mi dinliyorsunuz bakayım? Hadi o zaman kolaylıklar diliyorum sizlere dostlar. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Biz

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

1986. Çocukluğumuzda bile keyifle dinlerdik. O zamanlar kaset alınırdı. Kıymetliydi de kaset, yani şu açıdan. Birisi sizden istediği zaman aman bak güzel dinle, bana sonra geri ver derdiniz ki ses kalitesi bozulmasın diye. O dönemde çıkan kasetlerde yer alan şarkılardan biriydi. Yıllar sonra da Kutsi ile bir düet olarak okundu bu şarkı. İlk olarak 1986. Şimdi 1982 yılına gidelim. Ümit ve Sen deyince hiç kuşkusuz onunla bütünleşen muhteşem bir şarkı. Bu kez yanında Ajda Pekkan da var.

0: Dostlar, bir reklam arası verelim mi, ne dersiniz? Kısa 20 saniye. Sonra tekrar görüşelim.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
1: Birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Bugün yine Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Paşamız, sanat güneşimiz Zeki Müren, Tarkan, Tan, Muazzez Abacı. Of be, daha ne yapayım ben sizin için? Şahane olacak 7.30'dan itibaren, anlaştık mı? Ben çay almaya gidiyorum. 7.30'da buradayız, hadi.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Smoking bizim işimiz.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubeleri

0: şirketlerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: doğasında var. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Günün özel şarkıları başladı. Bir kez daha iyi akşamlar. Saat 5'ten itibaren güldük, eğlendik, tamam, ama ben de biraz dinleneyim, sizler de biraz kendinizle baş başa kalın. Açılışı sanat güneşimiz Zeki Müren'le yapıyoruz.

Her şey yolunda mı? Bence güzel gidiyoruz. Tarkan. Ve hemen ardından yine Türk sanat müziğinde özel biriz. Şarkı İmkansız ya da Rüyalarım Olmasa diye de biliriz o şarkıyı. Tam gelecek. İstiyorum ki bu şarkılara sizler de eşlik edin. O yüzden bilinen ve sevilen şarkılarla devam ediyoruz.

0: Dostlar, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show sona eriyor. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
0: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 23 Eylül 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser verdi.
0: Parafın katkılarıyla.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la işinde kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin.

Paulo Coelho, Veronica Ölmek İstiyor kitabında şöyle bir soru soruyor sevgili dinleyenler. İyileştin mi? Cevabı da hayır. Siz farklı bir insansınız ama herkes gibi olmak istiyorsunuz. Bu da bana kalırsa ciddi bir hastalıktır şeklinde bir cevap veriyor. Başkalarına benzeme gayreti. Kendi farklılığımızı kapatıyor adeta ve aynılaşma derdine dönüyor. Bizi ne çok yoruyor. Ve aslında şu zamanı en güzel şekilde yaşamaktan da uzaklaştırıyor bu durum. Herkesteki gibi olsun, işte onda var bende de olsun, onun gibi saçlarım, onun gibi yüzüm, kaşım, gözüm olsun. Farkında mısınız bilmiyorum ama kendimizi evvela kendimiz kabul etmiyoruz. Böyle olmazken kimin kabul etmesini bekleyebiliriz ki? Elbette birilerinin kabul etmesi gibi bir mecburiyet yok. Ancak gönlünüzce ne istiyorsanız bunu yapmalısınız. Buna kimse karışamaz. Ama başkalarına benzemek için değil, kendimizi kendimize sevdirmek için olmalı diye düşünüyorum bunun sebebi. Başkalarından çok kendimiz kendimize sağırız aslında. Kendimize körüz, kendimize laliz. Dertleniriz, hep birilerinin sebep olduğu acılardan, kederlerden bahsederiz ya sevgili dinleyenler. Halbuki kendimizin kendimize yaptığının hiç farkında değiliz.

Yaşamakta olduğunu da düşünmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Bir insan diğer insanları nedenli çok sevdiğinden mesela söz ediyorsa, bunu neden ilan etme gereğini duyduğu sorusu da akla gelir. Çünkü insanları gerçekten seven biri bunu sürekli dile getirme gereğini duymaz bence. Sevgisini yaşantıya çevirir. Sosyal medya gibi koca bir maske dünyasının içindeyiz malum. Son zamanlarda da gösteriş, şatafat deryasından videolar izliyoruz. Denk gelmiştir mutlaka sizlere de. Hani tanımıyoruz aslında gerçekte kimdir, nasıl biridir, neler yaşıyordur ama sadece sosyal medyadan görerek bir fikir ediniyoruz. Ben özel hayatın bu denli paylaşılması konusunda çekimserim ama kendi adıma tabii. Ama şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kimleri ne için takip ediyorsunuz? Bunu iyi belirlemeli sevgili dinleyenler. Zira farkında olmasak bile bu bile bizim mutluluğumuza ama daha çok mutsuzluğumuza hizmet ediyor. Yani kendi dünyamızla ilgilenmeliyiz sanırım daha çok. Çünkü yaşadığımız hayatı güzelleştirmek bizim elimizde. İzlediğimiz hayatlardan ziyade.

iyilik yapmak hepimizi iyi hissettirir değil mi sevgili dinleyenler? Yine sözümüz kendimize gelecek. Kendimize iyilik yapıyor muyuz? Bu konuda ama şunu bilmek lazım. İyilik ne değildir biliyor musunuz? Size yapılan saygısızlıklar ve kötülükler karşısında büyüklük bende kalsın deyip susmak. Bu iyilik değildir. Ya da tatsızlık çıkmasın diye her şeyi alttan almak da iyilik değildir. Senden yardım istemeyenlere ısrarla yardım etmeye çalışmak da iyilik değildir bu arada. Sizden istemiyorsa ısrar etmeyin. Ya da kendi ihtiyaçlarınızı erteleyip başkalarını öncelik haline getirmek. Bu da iyilik değildir. Size karşı yaptığı hatalardan dolayı pişman olmayan birini affedip yeniden hayatınızı almak da iyilik değildir sevgili dinleyenler. Yani özetle iyi biri olmak istiyoruz. İstiyoruz. Bu da çok da güzel bir durum. Ama nasıl olunması gerektiğini, nasıl iyi biri olabiliriz'i daha derin düşünmemiz gerekiyor. İyiler saygı görür sevgili dinleyenler. Saygı gördüğünüz takdirde iyi olmaya devam edebilirsiniz. Ama saygı.

Radyo Türk'ü bazdasınız. Ben Uğur'la. Ay ışığının ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, geçmişten günümüze ve her tarzında en iyileriyle geceye yakışan şarkılarla ay ışığı nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Ve bu geceki ay ışığı nöbetinin sadece sana özel olduğunu hissetmeni de istiyorum. Umarım başarılı olabilirim. Karşılıklı dertleşiyoruz zaten. Mesela kendi adıma konuşacak olursam, nasibime düşen daha kaç nefesim var? Bunu bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Kimler gözümüzden akan yaş olacak? Kimler dilimizdeki vah olacak? Ya da kimler daha yüreğimizde imtihan olacak? Bilmiyoruz. Kimlerin varlığına şükrederiz? Ya da kimler daha sabrımız olur? Bunu da bilmiyoruz. Yolumuz kimlerle kesişir? Yani bilmem daha kaç yalnızlığımız olur? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa eğer, o da hakkımızda hayırlısını istemek sevgili dinleyenler. Ve kimseye yük olmadan, kimseye dert olmadan bu dünyadan göçüp gitmek. İyi bir şekilde anılarak, iyi şeyler yaparak, kendimize daha iyi hissettirerek.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Bu geceki sohbetimizin ana teması kendimiz sevgili dinleyenler. Kendi kendimizi zaman içinde tüketiyoruz. Farkında mıyız bilmiyorum. Ama kendinle savaşmak terimi bana çok garip geliyor. Kendini yormak, kendinle mücadele etmek, kendi kendini aşağı çekmek ya da kendine güvenmemek, kendini suçlamak sürekli. Yani bu liste uzar da gider ama hepsi de kendinle savaşmanın birer tanımı aslında. Ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar çok şeyi başardığımızı ya da ne kadar çok kararlar alıp da hayatımızdaki büyük küçük birçok şeyi değiştirdiğimizi, uyum sağladığımızı, ağladığımızı, güldüğümüzü unutup kendimizi bir kalıba sokuyoruz adeta. Yani gel gelelim ki insan da olsak olduğumuz kabın şeklini alabiliyoruz. O kaba sığacağım diye de taşmaya korkuyoruz adeta. Ya kabın dışına çıkınca yolumuzu bulamayıp kaybolursak diye endişeleniyoruz belki de. Yani bu saydıklarımın en önemli sebebi de bu kendinle savaşma hali aslında. Kendinizle savaşmaya bir son verin sevgili dinleyenler.

Herkes farklı şekilde tükeniyor hayatta aslında. Kimi doğru insanı beklerken, kimi de yanlış insana katlanırken hayatı tüketiyor. Ama herkes bir şeyin bedelini ödüyor sevgili dinleyenler. Bazen seçimlerinin, bazen seçemediklerinin. Siz hangisisiniz bilmiyorum. Ama ben seçimlerimin bedelini ödemeyi tercih ederim sevgili dinleyenler. Seçemediklerim konusunda elimden bir şey gelmezken, ah vah keşkeler daha çok peşi sıra gelirken, seçimlerim konusunda kendimin kararını da bulma ya da kararlılığını da bulma noktasını sanırım yakalamaya yakın olduğumu hissederim. Hep size de söylüyorum ya, ertelememek gerekiyor, yapılması gereken ne varsa yapılması gerekiyor şeklinde. İşte kendi seçimlerinizle yapın her şeyi. Sonrasındaki pişman olunsa bile insan onu daha çabuk atlatıyor. Daha kolay savaştırıyor kendinden. Çünkü neden? Hemen bir başka adımın peşinde oluyor. Hemen bir başka hayalin, bir başka amacın peşinde oluyor. O yüzden ne olursa olsun yüreğinizin sesine kulak verin sevgili dinleyenler.

Yine bir kitaptan bahsetmek istiyorum size sevgili dinleyenler. Daha önce bahsetmiştim ama okumadıysanız mutlaka da okuyun. Akıcı dili, sürükleyici anlatımıyla eminim çok kısa bir sürede bitireceksiniz. Ben yanlış hatırlamıyorsam 1,5 günde bitirdim ki çok hızlı bir şekilde geçti. Çünkü çok güzeldi. Hatta okumayı çok sevmeyen çocuklarınız, arkadaşlarınız varsa eminim onların da okumasını zorladığınızda, ki zorlayın, güzel bir zorlama bu, onlar da çok sevecektir ve iyi ki diyecektir. Şu anda yaşadığımız hayatı yani gerçekten yaşamak istiyor muyuz? Olmak istediğimiz kişi miyiz mesela şu an? Acaba geçmişte hangi kararımızı değiştirsek ne gibi bir hayat yaşardık? Koca bir hayal dünyasına sürükleyen, aynı zamanda öz eleştiri yapmamızı sağlayıp yaşadığımız hayatı, olduğumuz kişiyi güzelleştirmemizi sağlayacak, bize önemli şeyler katacak etkileyici bir kitap bence. Gece Yarısı Kütüphanesi. Mutlaka okuyun sevgili dinleyenler. Acaba geçmişte şunu şöyle yapsaydım nasıl bir ben olurdu? İşte bu sorunun cevabını kitaptaki kahramanımızla beraber görmüş oluyoruz ve en nihayetinde öyle bir noktaya geliyoruz ki şimdiye kadar aslında aldığımız kararlarla, attığımız adımlarla güzelleşmişiz. Bunu bize bir kere daha gösteriyor.

Şunu hepimiz kabul ediyoruz değil mi? Her birimiz farklıyız. Yani hepimizin imtihanları da farklı. Aynı savaşları vermediğimizden hangi cephede iyi olduğumuzu da bilmiyoruz aslında. Sen bir başka, ben bir başka yerde iyiyim belki de, bilemeyiz. Yani birine kolay ve basit gelen diğerinin dünyasını yıkabiliyor sevgili dinleyenler. Yani potansiyellerimiz, acı eşiklerimiz, güçlerimiz her birimizinki farklı. İşte bu sebepten ötürü yapacağınız en son şey ne olsun biliyor musunuz? Dert küçümsemek olsun. Yani seninki de dert mi? Demeyin sevgili dinleyenler. Onunki ona dert, bizimki bize dert aslında. Ha, o derdine deva olabileceksek amenna, o eli uzatalım. Ama daha kötü hissettirmekten kaçınalım sevgili dinleyenler.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayışığının ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayışığı nöbetçisi Tarık Tufan sevgili dinleyenler. Yazar ve senarist kendisi. 5 Haziran 1973 yılında İstanbul'da doğuyor. Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitiriyor. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamış. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmakta. Bazı radyo ve televizyon kanallarında kültür, sanat, edebiyat, sohbet türünde programlar sunan bir isim. Romanlarının yanı sıra belgesel ve kurmaca film senaryoları yazmaya da devam ediyor. Mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim bir kalemdir Tarık Tufan sevgili dinleyenler. Zaten bir kitabını okursanız devamını mutlaka getirirsiniz. Yazarımıza sağlıklı, edebiyat kokulu yaşlar da diliyoruz aynı zamanda. Üçüncü saatimize onun çok sevdiğim Anna şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Biz her şeye esirgiyen ve bağışlayan, çokça esirgiyen ve çokça bağışlayan, hep esirgiyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız Anna. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabırsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana doğru uzayı giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et Anna. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim, ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim, hiç ölmeyelim Anna. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden öyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım, dudakların... Tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen, sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma istersen. Sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama Anna, yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, Cipralexler, Turgutlar, Edipler, Sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler Anna. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar. Kızı ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğul. Oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Utançlarım. Ama geçecek hepsi. Geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma Anna. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.

0: olamadık yine.
1: Onat Kutlar Bir Soru adlı şiirine "Akşamüstü oturdum yol kıyısına düşündüm" diye başlıyor ve "Ne kalacak bizden geriye" diye devam ederken sonunda "Ne kaldı? Ne kaldı bizden geriye?" diye soruyla bitiriyor şiirini. Ne zaman bir masum bir zalimin zulmüne kurban gitse bu dizeleri aklıma öyle bir hızda geliyor ki durmadan düşünüyorum. Ne çok öldük yaşamak için. Şimdi sessiz duruyoruz kıyısında bir düşüncenin ve unutmamak için. Çünkü unutuşun kolay ülkesindeyiz diyor yine aynı şekilde Onat Kutlar. İşte tam da öyle. Ne acılar yaşıyoruz ve çok çabuk da unutuyoruz. Unutuşu kolay ülkesinde unutuyoruz yaşadıklarımızı. O yüzden yaşadıklarımızı unutmayalım. Kendimize de unutturmayalım ki o unutmadığımız acıları bir daha yaşamak durumunda da kalmayalım. Temennimiz budur.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Biliyorum gideceksin. Bir Eylül ayında ve günün herhangi bir vakti gideceksin. Ne eski bir şarkı engelleyebilecek gitmeni, ne de yalnızca gözlerimde sakladığım aşkın. Usul usul ve ağır başlı adımlarla gideceksin. Her adımda gitmenin acısı yankılanacak sokakta. Bir törendeymişçesine göze batan bir yürüyüşle gideceksin. Ve ben çocuklar gibi bakacağım ardından. Sen geriye dönüp bakmayacaksın. Gideceksin. Yalnızca gözlerimde sakladığım aşkımı sükuta kurban vereceğim. Keşke diyeceğim sonra ve sonraları da ve her zaman keşke diyeceğim. Söylenmemiş sözlerin ateşi yakacak tüm bedenimi. Engizisyonlarda kurban edileceğim her gün. Geç kalmış infazın korkusu kemirecek beynimi. Duvarlara bakıp hayıflanacağım. Biliyorum, biliyorum gideceksin. Puslu bir Eylül ayında gideceksin. Gözlerinle birlikte, saçlarınla birlikte gideceksin. Geride seni hatırlatan bir tek kelebekler kalacak. Bir tek kelebeklerin kanatlarına bakacağım özlemle. İlan edilmemiş bir aşkın hüznünü bırakacaksın bir de. Taşıyamayacak kadar yorgun olacağım sen yokken. Sonra yaşamak dediğimiz saltanatın soytarılığı kalacak üzerime. Seni uykusuz gece yarılarımda saklayacağım. Başlayıp da bitiremediğim yazılarımda. Bir radyo istasyonunda çalınan Orta Doğu şarkısında. Sen gideceksin. Ve aslında gitmelisin de. Hem de bir Eylül ayında gitmelisin. Şehrin gece lambalarında dans etmeli veda bakışların. Korkularımla yüzüstü kala kalmalıyım öylece basık bir kenar mahalle kahvanesinde. Aşkınla demlenmiş sıcak bir çay içmeliyim. Yokluğuna alışmamalıyım. Alışamamalıyım.

Ve bu akşamlık da Uğur'la Yeşil Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize, yüreğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım o yüreğinize iyi gelen bir şarkıya ya da bir şiir dizesine yer bulabilmişsinizdir Ay Işın Nöbeti'nde. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizin için olacak. Derdiyle uyuyan varsa inşallah dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela yine sabah 7'de güne birlikte merhaba diyeceğiz. O yüzden Uğur'la güne merhaba da 7'de sizleri de bekleriz. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde yine ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir